bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan.

0: İnsanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı? Seni alemlere rahmet kılanı? Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necaroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et.

Ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu, günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin, kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar, kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygın

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim.

Bahredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koyma kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri

kavuşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünyanın dönüş ve içindekileri döndürme konularına girmeden bir fıkra anlatmamız gerekiyor. Kurtla kuzunun zalim ve mazlum pozisyonu çok şeylere misal olur. Kurt ve kuzu aynı derenin kenarında su içiyorlarmış. Kurt derenin yukarısındaymış, kuzu aşağıdaymış. Su yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Kurt demiş ki suyu bulandırıyorsun. Kuzu da demiş ki ben nasıl bulandırıyorum ki, bulandırsam da sana doğru gelmiyor, su aşağıya gidiyor. Sen bulandırıyorsun, su bana bulanık geliyor. Biraz sonra kurt bir daha demiş, ya ben su içiyorum, suyu bulandırma demiş. İyi de sen yukarıdasın, aşağıya su senden geliyor. Ya bırak sen nereden geldiğini, ben seni yemeye karar verdim demiş. Fıkra bu. Ama bütün teknolojileri ve beşeri imkanları elinde bulunduran dünya devlerinin bir avuç kalmış Müslümanları terörle itham ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün dünyada terör konusunda adeta Müslüman olmanın doğal sonuçlarından biridir gibi bir kanaate ulaşılmış bulunuyor. O kadar ki Müslümanlar bütün dünya toplantılarında kendilerini ibra edip biz terörle bağlantılı değiliz, bizim grubumuz ona dahil değil demek zorunda kalıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in terörle bağlantısı olmadığına neredeyse yemin edecek Müslümanlar adına toplantılara katılanlar ve benzeri etkili yetkili kimseler. Küfür cephesi açık bir dille İslam terörist bir dindir demiyor. Ağızlarında sakız gibi geveleyip duruyorlar ama açıkça bunu söylemiyorlar. Ama bunun yerine İslam ve Müslümanlar teröristtir demiyorlar ama bütün teröristler Müslümandır diyorlar. Sinsi bir tuzak olarak görünürde biz sana bir şey demedik. Ama yakalanan teröristlerin tamamı Müslüman. Dolayısıyla belki Müslümanların hepsi terörist değil ama Müslümanlık terörist üretiyor diyorlar. Bunu açık bir şekilde ne kadar söylüyorlar, söylemiyorlar. Bu çok önemli değil. Kafirlerin bir şekilde İslam'ı ve İslam'a teslim olduğu için Müslüman olmuş insanları bir çeşit yafta ile zafiyete uğratmaları normaldir. Bu bir savaş çünkü bütün dünyada. Küfür ve küfrün bu asırdaki temsilcileri elbette İslam'la savaşacaklar. Bundan doğal ne vardır? Bu savaşı Çanakkale'de olduğu gibi birleşerek topluca tankla

tüfekle, uçakla da yapacaklar. Psikolojik bir savaş olarak da yapacaklar. Müslümanların birbirlerine kırdırılmasını sağlayacak planlamalarla da yapacaklar. Bunların hepsine bütün Müslümanların hazır olmaları imanlarının gereğiydi. Yahu nasıl olabilir? Kafirler bu kadar şirin bir dünyada neden böyle kötü şeyler düşünürler diyecek halimiz yok. İslam kelimesi silm, barış kelimesinden geliyor. Onların dini ise bir peygamberin asılmasıyla oluşmuş teorilerden ortaya çıkıyor. Onun dininin sembolü dar ağacıdır. İslam'ın da adı İslam'dır. Silim kökünden geliyor. Hristiyanlığın sembolü nedir? Güya İsa Aleyhisselam'ın gerildiği çarmıhın adıdır. Yani dar ağacıdır. Herhalde iki dinin iman edenleri arasında bir fark olur. Fakat burada hakikat olarak gözümüzden kaçmaması gereken başka bir nokta var. O da nedir? Bu son asırda Müslümanların kendi içlerindeki telakkide de terörle bağlantı yer edinmeye başlamıştır telakkide. 40 gün deli, deli, deli diye söylete söylete 41. gün Müslümanların içinde deliliği kabullenecek kitleler oluşturmak istiyorlar. Becerebilirler mi? Muvaffak olacaklar mı? Bu Allah'ın iradesinde. Rabbimiz biliyor bunu becerip beceremeyeceklerini. Ama çok önemli bir nokta ve özellikle dünyanın nasıl döndüğünü ve özellikle de bugün bu zamanda dünyanın nasıl döndüğünü bize izah eden bir nokta olarak bunu teyit etmek istiyorum. Bugün bütün dünyada Doğu Türkistan'dan Bulgaristan sınırına kadar olan kısmı hem huzur içindeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden bir terör noktası hem de birbirlerinin canında gözü olan teröristler kümesi gibi gösterme kampanyası var. Bunun iki boyutu var dedik. Birincisi, küfrün böyle şeyler planlıyor olup bu planı tatbik etmesi. Bunda bir sıkıntı yok. Düşmanlıklarını Çanakkale'de cephede yapmalarıyla masa başında böyle tezgahlar kurup yapmaları arasında fark görmüyoruz biz. Ama bunun bir B versiyonu daha vardır. O da nedir? 40 gün deliye hitap eder gibi akıllı bir adama deli demenin sonucu olarak delirttikleri bir adam türünden. Yani toplumu psikolojik olarak terörist olmaya razı etme siyasetidir yaptıkları. Müslüman halkların yaşadığı ülkelerde de trafik kazası, vurdu kırdılar oluyor. Müslüman olmayan ülkelerde de vurdular kırdılar oluyor. Birinde haber konusu bile yapılmıyor. 3 kişinin bir kazada ölmüş olması, 4 kişinin bir meyhanenin önünde kavga edip birbirlerini bıçaklamaları haber konusu bile olmazken, Müslüman topraklarda, halkı Müslüman olan topraklarda 2 kişinin trafik kazasında ölmesi daha vahim bir haber yoksa artık dünyanın en önemli konusu olarak insanların kulağına kurşun gibi dökülebilmektedir. Bunu haklı, bu sistemi, bu yöntemi haklı gibi gösterecek gerekçeler de şüphesiz bulunabilir. Öyle veya böyle. Bugün Müslümanların kaderimizde terörist olmak varmış.
İçimizden teröristler çıkıyormuş diye inandırılmış olmaları bir faciadır. Eğer bunu becerebilirlerse. Biz masa başında iş göremeyiz. Öyle tebliğle, emri bil marufla, din izah etmekle kimsenin Müslüman olacağı yok. Balta bulan baltasını, tabanca bulan tabancasını kapsın, yola çıkalım diye toplu intihar olabilecek, dünyada İslam'ı ve Müslüman'ı yanına yanaşılması risk, her an patlayacak bir bomba gibi gösteren anlayış, Müslümanların çocuklarına bile enjekte edilmeye çalışıldığı bir zamandayız. Bu sebeple terörle İslam'ı, ki İslam'ın kelimesi barış üzerine kuruludur. İslam'a giren Müslüman diye bir isim alıyor, adı barışçı. Müslüman barışan adam demek. Barışçıl insan demek. Böyle bir dinin müntesibinin dış güçler tarafından terörle yamanması, kendi içinde de Müslümanların terörü kaderlerinin bir sonucu olarak kıvırcık saçlı yaratıldığı gibi terörist olarak yaratılmış şeklinde basit anlayacakları bir serüvene, maceraya sürüklenmesi Müslümanların, belki de hilafetsiz yaşadığımız son 100 senenin en büyük facialarından birisidir. Terör savaştan daha beter bir suçtur. Çünkü savaşın kuralları vardır. Terörün ise kuralları yoktur. Terör hiçbir zaman makul değildir. İlanı harp edip harple Müslümanın hakkını müdafaa etmesi vardır. Eğer harpten önceki bütün yollar Müslümanın önünde tıkandıysa, bu sebeple iki şeyden birisini kökten reddediyoruz ama biri de bu dünyadaki mevcut sistemin doğal sonucudur diyoruz. Nedir doğal sonucu dediğimiz şey? Müslümanların içinden terörist adı verilmiş bir grubu kullanıp büyük savaşlara girmeden Müslümanın toprağını kana bulamak, Müslümanı birbirine kırdırmak, kafirler için daha ucuz ve kendi insanının canının zarar görmeyeceği bir yöntemdir. Onların penceresinden bakıldığında bunun tenkit edilecek bir tarafı da yoktur. Savaş ediyor adam. Ama Müslümanların, İslam dininin mensuplarının böyle bir yöntemi makul ve meşru bir yöntem kabul etmeleri bir faciadır. Bu kabullenilemez. Zira Batı'nın İslam toprakları ve Müslüman canlar üzerindeki bu planı sadece Müslümanların vatanlarını, topraklarını yaşanmaz yer haline getirmekle kalmıyor. Sadece gencecik insanlar ya parçalandıkları bombalarla ölüp gidip ya da ömürlerinin geri kalan kısımlarını zindanlarda çürüyerek gitmeleri gibi bir sonuçla da bitmiyor. Burada terörle İslam'ın, terörizmle Müslümanların aynı paragrafta anılmaları, her şeyden önce belki etkisi bir asırdan fazla sürecek şekilde bütün doğan Müslümanların cihat kelimesini kullanmaya en azından psikolojik olarak çekinecekleri yeni bir İslam anlayışına doğru götürüyor. Facia da buradan kaynaklanıyor zaten. Yani İslam'ın kendisini müdafaa etmek, yeryüzünde var olarak devam etmesi için gerekli olan askeri yapısını cihat olarak isimlendirdiğimiz zaman, ki dünyada devlet, sistem, kitle olarak kim varsa muhakkak müeyyidesi vardır.
müeyyidesiz ne devlet ne kabile bu dünyada.

ayakta kalamaz. Bu müeyyidede silahtır. Dünyada büyük devlet olmak demek, büyük silahlara sahip olmak demek. Bu mevcut dünyada da böyle. Adem Aleyhisselam'dan sonra kabilelerin dünya hayatına kök saldığı zamandan beri de böyle. İslam da bir din olarak, dünya dini olarak kendi çapında müeyyidesini oluşturmuştur. Kur'an'la, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle bu müeyyide oluşmuştur. Bunun adı cihattır. Cihat, müminin nefsini ve dinini savunması demektir. Ama bu yeri gelir sözle yapılır, yeri gelir silahla yapılır, yeri gelir para harcanarak yapılır. Ama her halükarda cihat İslam'ın var olmasındaki çelik gücüdür. Çevik yapısıdır. Terörizm belasının Müslümanlara yamanmasıyla beraber başımıza çok afetler geliyor. Yani gençler ölüp gidiyorlar. Topraklarımız kan cengini alıyor. Ve işte filan ülkenin Müslüman gençlerine vize vermeyin diye karar çıkarıyorlar. Gelirse terörist olarak gelir diyorlar. Gibi. Bunların hepsi çok önemli. Hiçbiri basite alınabilir şeyler değil. Ama ortada büyük bir hakikat var. Bu hakikat hepimizin dikkatinde olması lazım. Müslümanlar adına yazıp çizenler, İslam adına dava önderi olarak önde bulunanlar bu noktayı konuşmaya bile gerek duymuyorlar. Çünkü bunu konuşmak da bir tür terörizm ithamı altında kalmaktır. Terörizmin belki de asıl hedefi cihadı gereksiz cıvık hale getirmektir zihinlerde. Ve bulaşılması tehlikeli bir mikrop anlayış haline getirmektir. Çünkü kimin eli güç tutuyorsa, kimin aklı dini konusunda aktif bir şeyler yapmaya yelteniyorsa, ona mücahit demen gerekiyor. Yaptığını cihat olarak isimlendirmen gerekiyor. Ama cihat kelimesi kafana göre adam öldürmek. Masum insanların pazardaki veya mabetlerindeki görüntülerini kana bulamak şeklinde lanse edilince ve bu Müslümanların nezdinde de rağbet görünce sonunda 40. gün deli diye diye akıllıya 40. gün delirtecekler. Bunun için Müslümanlar filan vakfa çocuğunu götürecekleri zaman gizliden gizliye yaptıkları araştırmalardan biri nedir? Cihatçı örgüt mü bunlar? Bağlantıları var mı bir yerlerle? Artık imamların camide namaz kıldırırken bile kimle bağlantısı olduğu, Allah'tan başka kimle bağlantısı olduğu bile araştırılması gerekiyor. Namazın birinde ya Allah deyip meydana sürükleyebilir Müslümanları. Böyle bir psikopat seviyesinde anlayış düşüklüğüne doğru Müslümanlar sürükleniyorlar. Burada en başta bir fıkra zikrettim. Dersimiz fıkra konuşma düzeyinde bir ders değil. Ama bazı fıkralar yani gerçeklerden daha kolay anlaşılıyor. Kim derenin başında su içiyor, kim derenin dibinde su içiyor, bunu bütün dünya görüyor. Derenin başında su içen kurtlar aşağıdaki kuzulardan şikayet ediyorlar. Dereyi bulandırıyor diyorlar. İyi de siz derenin yukarısındasınız, niye rahatsız oluyorsunuz bu bulanıklıktan? Bulandıran da kendileri, o bulanık sudan içmedikleri halde kirli su var diye bağıranlar da kendileri. Babası ve annesi çakı bile alacak kadar parası olmayan nice gençler dünyanın en modern, en güçlü silahlarıyla sağda solda elini kolunu sallayarak cihad ediyorlar. Onların deyimiyle de terörizm noktasında hareket ediyorlar. Bunlar bir dolma kalem bulmaktan acizken bu plan projeyi çizip

Neden bu kadar güçlü silahları buluyorlar? Bu planı nasıl yapıyorlar? Yukarıdan uydulardan karıncaların hareketini izlediğini söyleyen teknoloji, şehirler harap olurken nerede gibi sorulan üstteki kurtlara sorulduğunda cevap hazır: aşağıda suyu bulandırıyorsunuz. Hep aşağıdaki kuzular suyu bulandırıyor. Yukarıdaki kurtlar da dere yukarı doğru akmadığı halde suyun bulanıklığından şikayet ediyorlar. Terörizmi doğuranlar, terörizmi vahşi bir kurt gibi büyütenler Müslüman. Yani ya eyyühellezine amenu dukulû fissilmi kâffe, ey iman edenler olduğunuz gibi barışta kalın diyen Kur'an'ı ezberlemiş çocuklar mı olacaklar? Burada ümmeti Muhammed'in belki de 50 sene sonra doğan her çocuğunda adeta imanın bir şartı gibi, yok bizde silah, yok kullanmak silah, biz hep teslim olmak için var yaratılmak diye slogan üretecekler Birleşmiş Milletler'de. Böyle yapmazsan terörist blokta kalacaksın diyecekler. Bu noktaya getirmeye çalışıyorlar bütün Müslümanları. Bunun doğal sonucu olarak da silahtan arındırılmış ordusu olmayan devletler olsun Müslümanlar diyecekler. Sudan da bunu yavaş yavaş uygulamaya başladı. Sanki bir silahlı ordusu varmış gibi İslam ülkesi denen ülkelerin silahtan arındırılsın diyecek. Irak da bunu uyguladı. 10 sene sonra da leş kargası gibi geldi, Irak'ın üstüne çullandı. Şimdi Suriye'nin üzerinde aynı şeyi yapıyor. Silahı, altyapısı, üst yapısı, her şey harap olmuş bir ülkeye gelecek. Tatlı demokrasisini de getirip şimdi tapının bana diyecek. Görünen köy kılavuz istemiyor. Ümmeti Muhammed'in 50 sene sonra uğrayacağı muhtemel afet, ki Allah bu ümmeti öyle zillete düşmekten ebediyen muhafaza buyursun. Moğolların işgal ettikleri Orta Doğu ile bugün Müslümanların işgale uygun hale getirmek için çırpındıkları Orta Doğu aynı Orta Doğu'dur. İbret alınmadığı sürece tarihin geçmiş tozlu raflarındaki dosyalardan başına gelecek şeyler Müslümanların bellidir. Bugün bütün dünyada Müslümanlar terörizmle itham ediliyor. Bütün Müslümanlar öldürür adam olarak görülüyorlar. Sadece Avrupa'da filan yılda öldürülen insan sayısına bakıyorsun, şu kadar bin insan öldürülmüş, bunlardan 3 tanesi 5 tanesi bir Müslümanın eliyle öldürülmüş, o da bir kız davası mıdır nedir, o da belli değil. Ama bütün on binlerce maktul ve katliam yok kabul ediliyor istatistiklerde, Avrupa'yı İslam kana buladı diye reklam ediliyor. Fransa'da bunun örneğini gördük, dünyanın her yerinde bu örnek vardır. Amerika'daki bir istatistiği, böyle net bir rakam olarak değil hatırlıyorum. Amerika'da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Şu kadar 100 milyon ülkede yüzde oranını etkileyecek çapta Müslüman var. Olayların %94'ünü Müslüman olmayan blok, Yahudisi, Hristiyanı veya dinsiz kesim karışmış. %6'sı İslam adını taşıyan, oradaki filanca çete mesela, işte babası Müslümanmış, İslam adını, %6'ya yakın bir rakam sadece, yani %7 değil asla, Müslüman nesil. Ama bütün dünyaya ne diyor? İşte Afganistan'dan getirdikleri uyuşturucular ve benzeri sistemler yüzünden Amerika'yı kana buluyor bunlar diyor. Ne zamandan beri %6 %94'ten fazla oluyor? Elindeki medyayı da bunun için kullanıyor. Siyaset gücünü de bunun için kullanıyor. İslam'la terör kelimesini birleştirmedeki ana gaye sadece el öptürmek değildir. Diz çökün önümüzde, batının önüne diz çökün değildir. Sen de İslam'dan utan artık demek için bunu yapıyorlar neticede. Çünkü evet, İslam terör dini değildir diyor demeç verirken. Ama bütün teröristler Müslümandır diyor. Bu gizli hileli cümlenin iç yapısını tahlil etmedikçe biz Müslümanlar olarak herhangi bir şekilde Allah-u Teala'nın nimeti olan
ve üzerimizde tamamlamış bulunduğu nimeti olan İslam'ın kadri kıymetini de bilemeyeceğiz demektir. Kardeşlerim, Müslüman terörist olur mu olmaz mı? Bunu ben neden konuşayım ki? Benim dinimin adı bir defa terörizme müsait bir din değil. Ben çarmıha gerilmiş bir peygamber değil, atlara, develere, ineklere, güvercinlere rahmet getirmiş rahmeten lil alemin peygamberim. Ben peygamberimin ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin peygamber olduğuna inanıyorum. O da çarmıha gerilmiş, intikamı hiçbir zaman bitmeyecek bir peygamberin üzerinden Müslümanlık yaptığını söylüyor. Palavradan da olsa, aslı öyle değil şüphesiz. Çarmıha gerdikleri bir İsa yok ortada. Hangimiz terörizme daha müsaitiz? Rahmeten lil alemin olarak gelmiş bir peygamber mi terörist yetiştirir? Yoksa 6-7 defa aç karnlı bütün çapulcuları toplayıp haçlı sürüsü diye Orta Doğu'yu işgale, Anadolu'yu işgale gelmiş kimseler mi terörist yetiştirirler? Terörizm İslam topraklarında gerek iç ve dış müdahaleli terörizm en uzun 60-70 senelidir. Ama terörizm derebeyliklerinden vesaireye kadar Avrupa'da asırların eylemidir. Avrupa terörizm üzerine kurulmuş devletçiklerden oluşuyor. Müslümanlar arasında da savaşlar olmuştur. Ama terörizm olmamıştır. Terörizm İslam topraklarını yetiştirdiği bir dikenli gül çeşidi değildir. Bu sebeple biz Müslümanlar olarak bizde yok terörizm, olmaz terörist bizde demeyi bile zül kabul ederiz. Böyle bir savunmaya bile ihtiyacımız yoktur bize. İnanmadığım şeyi birisi bana iftira etti diye niye reddedeyim ki ben? Ümmeti Muhammed'in 1400 senelik tarihi ortadadır. 1400 senedir var bu ümmet. 1400 senedir ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı okunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri okunuyor. Bu ümmet rahmet terbiyesinden geçmiş bir ümmetken terörist bizde olmaz. Ama biz de insan topluluğu olduğumuz için nihayet ekmek yiyen, su içen, et yiyen, lokum yiyen insan olduğumuz için biz de nihayetinde bizim içimizden de terör maksatlıların kullanabileceği kimseler olabilir. Bunu bu ümmet yetiştirmez. Bu ümmetin özü, yapısı böyle bir kültüre müsait değildir. Neden? Maide suresinin 32. ayeti kardeşlerim. 32. ayeti Kur'an'a iman eden bütün müminlerin gözünün önünde büyük bir ikazdır. Yok, Kur'an'a iman etmiyorsa bir insan, Maide suresinin 32. ayetini ben anlamam der gibi tavırlar gösteriyorsa zaten ümmeti Muhammed'den değil o. Ümmeti Muhammed'se bir insan, ya bu ümmetin Kur'an'ının yetiştirdiği bir çocuksa, Maide suresinin 32. ayeti insan canı ile ilgili ebedi kural koymuştur. Man katale nefsen bi gayri nefsin اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Kim suçsuz yere ve bir suç cezası olarak olmak kaydı dışında bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Biz ümmeti Muhammediz aleyhissalatu vesselam. Bizde bir cana kıymak mahkeme kararı. Yani adil, orijinal, yerli yerinde bir mahkemenin kararı olması dışında kim bir cana kıyarsa bir can kıymış olmaz. Dirilirken kıyamet günü bütün insanlığın katili olarak, insanlığın kökünü kurutmak gibi bir suçla Allah'ın huzuruna çıkar. Kur'an'ın bu terbiyesini alan birisi cana kıyabilir mi? Mümkün müdür bu? Cana kıymaya sebep olabilir mi? Biz
bu ayete iman eden insanlar olarak

olarak hiç kimse bizi, hiçbir Allah'ın kulu terörist yapamaz. Ümmeti Muhammed ordu kurar, ordu cepheye gider, cephede ne ölümden korkar ne öldürmekten korkar mücahit. Ayrı bir konu. Ordunun içinde olur bu. Savaş ortamında olur. Savaş ilan edildikten sonra olur.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ümmeti Muhammed'den birisi Allah'ın yasak ettiği ve bu yasağı bütün insanlığı imha etmek kadar ağır gösterdiği Kur'an'ın ayetini gördüğü halde hiçbir şekilde ümmeti Muhammed'den birisi cinayet suçuna giremez. 10 genç, 200 genç, 5000 genç bir araya gelip yaptıklarını meşru gösterecek bir karar da alamazlar. Burada kardeşlerim, zayıf bir rivayet olduğu için çok güçlü bir hadis gibi zikretmiyorum. Ama tarihi bir vaka olarak görebiliriz. Bu ümmetin insanla ilgili, insan canıyla ilgili ne gibi bir anlayışı var? Onu zikretmek açısından zikrediyorum. Yoksa sahih bir hadis değil, sadece tarihi bir vaka olarak alınabilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın döneminde Ömer'e bir istihbarat geliyor. Diyorlar ki filan mahallede bir kadın kocası gurbette, fakat kadının evine haberli habersiz giren çıkan oluyor. Ömer de ahlaki bir durum mudur nedir bu diye kovuşturmak, soruşturmak için haber göndermiş. Kadını alın bana gelin demiş. Kadına demişler ki Ömer seni çağırıyor. Kadın da bağırmış. Benim gibi bir zavallının Ömer'in önünde ne işi olur ya demiş. Niye çağırıyor beni bu adam demiş. Geleceksin demişler. Kadın da çıkmış. Sokağa çıkınca biraz yürümüş. Bir daha bağırmış kadın. Ya bu Ömer beni niye çağırıyor? Sert bir adam Ömer. Derken eyvah diye bağırmış ve komşu evlerden birine dalmış. Korkudan yani aman beni müdafaa edin der gibi. O esnada hamileymiş kadın meğer ki. Çocuğu düşmüş. Çocuk ölmüş yani. Ya ortada bir sorun yok. Yani bir dedikodu var. Bu eve gelen giden oluyor. Adam kadının kocası yok burada. Medine'nin dışında bir mahallede soracak Ömer sen niye ziyaretçi kabul ediyorsun nedir, böyle bir soruşturma yapacak işte. Fakat kadın korkmuş, suçluydu suçsuzdu ayrı bir konu ama kadın korkmuş ve korkudan çocuğu düşmüş. Abdurrazzak'ın Musannef'inde hadis kitabında bu olayı görüyoruz. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şura meclisini toplamış. Ya böyle böyle bir olay oldu demiş. Bu kadının çocuğu düştü. Ben bunun diyetini ödemem lazım mı demiş. Nedir diyet? Yani kaza ile bir insan öldürüyorsun. Öldürdüğün insan senin elinde öldüğü için diyet ödüyorsun. Kaza olduğundan dolayı sana kısas yapılmıyor ama öldürüyorsun işte sonunda. Oradaki sahabelen, ileri gelenler ya böyle bir şeyden sen niye diyet ödeyeceksin ki demişler. Sana gelen İstihbarat bilgisine göre çağırdın kadını. Kadın çok ciddi bir şekilde korktu. Korkunca çocuğu düştü. Sen mesul değilsin. Demiş tam Ömer iyi Allah razı olsun sizden diyecek. Ali radıyallahu anh söz almış. Kadın ayağa kalktığı için çocuğu düşmedi ki demiş. Senden korktuğu için bu çocuk düştü demiş. Bu kadar ürkütücü bir devlet adamı olmasaydın demiş. Ödeyeceksin bu diyeti demiş. İslam'ın ruhu Ali'nin radıyallahu anh bu

yüzündedir işte. Ali radıyallahu anh'ın bu şekilde anladığı bir dini, silahların gölgesinde yaşanan bir din olarak lanse ettirenler mesuldürler Allah katında. Böyle

meslek edinilmesi söz konusu değildir. Terörden meslek edinilemez İslam toplumunda. İslam Maide suresinin ayeti gibidir. Cana asla müsaade etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslim'deki bir hadisi şerifini arkadaşlar zikretmek istiyorum. 2616. hadisi şerif Sahih-i Müslim'de. Hadisi şerif sahih olduğuna göre kelime kelime dikkatli dinlememiz lazım bu hadisi. Çünkü şeriat koyan bir nastır bu hadis. Bir tarihi bilgi değil. Biraz önce Ömer'in sözünü tarihi bir olay gibi alacağız dedik. Ama bu şeriat koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kim elindeki demir parçasıyla, demir parçası, kaşık, çatal, bıçak, çakı, demirden yapılmış bir şey, İnsanın derisini delebilecek yetenekteki herhangi bir demir parçasıyla bir kardeşine doğru işaret eder, doğrultursa, yani bir Müslüman öbür Müslümana elindeki demiri doğrultuyor. Kim bunu bu şekilde kardeşine doğrultursa, o doğrulttuğu demiri geri çekinceye kadar melekler ona lanet ederler. Hadisin devamında da buyuruyor ki, velev ki o demiri doğrulttuğu kendi annesinden doğmuş öz kardeşi olsun, kardeşine bile bu şakayı yapsan sana melekler lanet ediyorlar. Neden? Çünkü demirle şakalaşmanın akıbeti kontrol edilemez yapısı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde terbiye ettiği bir ümmeti, insan kanında beis görmeyen bir ümmet olarak insanlığın önüne koymak, ancak peygamber kesmiş kitlelerin, onlarca yüzlerce peygamberin kanına girmiş ve böylece insanlıktan nasipleri kaybolmuşların tiniyetine uygun bir harekettir. Biz ümmeti Muhammed olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği çizgileri aşamayacağımız, aşarsak Rabbimizin rızasını kaybedeceğimiz çizgiler olarak görürüz. Görmek zorundayız. Bütün buna rağmen kardeşlerim, ne yazık ki topraklarımızda terör bir vakıadır. Kabullenmediğimiz, bizden organizeli olmadığı halde biz bu ayetlerle, bu hadislerle terbiye edilmiş bir ümmet olduğumuz halde birilerinin dış organizesiyle buna alet olunabilmektedir. Ne yazık ki camide namaz kılanların üzerinde bile terörün menfi görüntüsü iz yapabilmektedir. Namaz kılan, cuma namazı kılan insanlara tekbir getirerek el bombası atan Müslüman olur mu bu dünyada? Cinayeti tekbir getirerek icra etmek bir Müslümanın yapabileceği iş midir? Ama bu Müslümanların yaşadığı, tapusunu sahiplendiği topraklarda icra edilen bir çirkinlik olunca faturayı Müslümanlar ve Müslümanların gelecek 3-5 kuşağı ödemek zorunda kalıyor. Burada biz bir tedavi sürecini inşallah zihinlerimizde oluşturabilmek için, ya da nedenini bilirsek içine düşmeyeceğimiz şekilde idrak etmiş oluruz bunu diyebilmek için,
Neden?

Topraklarımızda son 100 sene terör ses getirmiştir sorusuna cevap bulabiliriz. Kardeşlerim, hiç istisnasız en büyük neden 100 senedir Müslüman halkın ne düşündüğünü, neye ihtiyacı olduğunu önemsemeyen, kendisini ilahlaştırmak isteyen despot, zalim yöneticiler ve yönetimler birinci sebeptir. Adeta nefessiz bırakılmış insanın eliyle ayağıyla tekmeleyip boğazını sıkıp nefes almasını engelleyen birisinin elinden kurtulmaya çalıştığı gibi, terörde ve terör mantığında rahmet uman bir kadro ya da güruh ortaya çıkarmıştır. Siyasi zulüm ve sistemini kendisini ilahlaştıran anlayış ne yazık ki bu afeti getirmiştir. Bunun en bariz örneği Mısır'dır. Mısır'da isim zikretmeyelim, belli bir kesim bu zulümlerin sonucunda önüne çıkanı imha etmeyi

son çare olarak görmüş. O yüzden de onların yüzünden de onlarla asla fikir birliği olmayan bir grup Müslüman itham edilmişlerdir. Her sakallı onlar gibi kabul. 3 kişi, 3 kişi, 20 kişi, 3 kişi, 20 kişi, 3 kişi, 20 kişi, 3 kişi, 20 kişi, 3 kişi, 20 kişi suç işlemiştir. 60-70 milyonluk Mısır'da faturayı her namaz kılan

Onlar belki ihtiraslarını tatmin ettiler ama bıraktıkları enkazın altında İslam cihadının varlığını halkından unutturmak zorunda kalmıştır. Mevcut yapıyla şüphesiz. Çünkü kullandıkları kelime cihatla bağlantılı olunca veyahut da silah cihatla ilgili bir alet durumunda olunca çok tabii olarak Müslümanları dışarıdan seyredenler cihat olursa dünyada kan gövdeyi götürür diye ilan etmek ve bu ilana insanları inandırmak zorunda kalmışlardır. Bu önce insanlara kolayca fasık, daha sonra da kafir deme süreciyle başladı aslında. Çünkü bu okuduğumuz ayetleri yok sayabilmek için karşındakini kafir görmen gerekiyor. Bu kafir değil, öldürülmesi helal bunun deme cüreti gösteriyor. Dolayısıyla bir Müslümana fasık, kafir diye hitap etmek, her ne kadar onun kanını akıtmak değilse de, sonra kan akıtanlar böyle başladılar hep. Bu dikkatten kaçmamalıydı. Kardeşlerim, bir başka sebep de teröre giriş sebebi, İslam'ın başta Mekke'si, Medine'si olmak üzere kendi toprağında yeniden gariplik yıllarını yaşıyor olmasıdır. Güneş dönmüş, bizim zamanımız gecenin hissedildiği zaman olarak karşımıza çıkmıştır. Gece olarak hissettiğimiz için de ne yazık ki gece vahşeti gibi işler, Müslümanların bulaştığı işler olmuştur. Terör neden İslam topraklarında ışık buluyor, kendine yön buluyor? Neden gecenin karanlığında Müslümanlar kendilerini hissediyorlar da ay ışığında bir şeyler yapmaya çalışmıyorlar? Bunu konuşuyoruz. Bir başka sebep de kardeşlerim, Kudüs Mescid-i Aksa işgal altında olduğu sürece ayağına devamlı basılı olduğu halde yürümeye çalışan bir insan durumuna gelmiştir ümmeti Muhammed. Mescid-i Aksa'nın Yahudinin işgali altında olması, ümmeti Muhammed'in Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılmak için Yahudiden izin almaya mahkum edilmesi, neticede genç Müslümanların oturup böyle hayat mı olur, böyle Müslümanlık mı olur türünden asi olmalarına, kendilerine göre nispi de olsa, yöresel de olsa çözüm üretmeye çalışmalarına sebep olmaktadır. Bir başka sebep de terörün sebebi, ümmeti Muhammed'in dininden ve ıslahından, yönlendirilmesinden sorumlu ve bunu fiilen yerine getiren Hasan el-Benna gibi rahmetullahi aleyh, İslam davası önderlerinin önünün tıkanması, onların yıllarca huzur için yaptıkları mücadelenin kanlı baskınlarla sonlandırılması, yer yer ihtilallerin kanunlu kanunsuz mahkemelerle Allah'a davet edenlerin önünün tıkatılması, neticede ümmeti Muhammed'in içinden bazılarının Allah'ın şeriatının buna izin vereceğini düşünmeden yanlış eylemlere dalma nedeni olmuştur. Her halükarda kardeşlerim, terör bir aşırılıktır. Terörün cihat olmasının en büyük engeli bireysel kararlarla uygulanıyor olmasıdır. Terör yapılır,

terörün sonuçlarının hesap sorulacağı bir muhatabı bulunmazsa, bu sadece İslam'ın fatura ödediği, insan olarak kimsenin elini taşın altına koymadığı bir olay demek olur. Ama cihat ve savaş yapılsa bir yerde, Çanakkale yapıldı, Malazgirt yapıldı, bunun faturası belli, Alparslan'a çıksın, Sultan Vahdettin'e çıksın, kime çıkarsa çıksın faturası belli bunun. Bu fatura o karara imza atan üzerinedir. Terör gizli imzalar üzerinden yürüdüğü sürece İslamiliğinde asla açık bir yol bulunamaz. Bu hususta kardeşlerim, dinimizin aşırılığa karşı bize hassasiyeti tavsiye ettiği, dengeli ve aşırılığa kaçmayan siyasetle eğitim, öğretim ve hayat düzeni kurmamızı emrettiğini unutmayacağız. Sıkıntılar aşırılıktan kaynaklanıyor. Bu aşırılık Müslümanların herhangi bir şekildeki kaba davranışlarından da bu sonucu çıkarabilir. Müslümanların birbirleri üzerinde hüküm koyarken, fasıktı, kafirdi gibi hükümler koyarken aynı aşırılık söz konusu olabilir. Ve biz kıyamet günü kaş yaparken göz çıkarmak diyemeyeceğim, kaş yapacağım derken kafa koparmaktan Allah'ın huzurunda hesap verebiliriz. İçimizde bir terör mikrobu, vebası oluşmaması için ihya edilmesi gereken, öne çıkarılması gereken en önemli husus kardeşler, münferit kararlardan şuuralı çalışmalara geçiştir. Önce bunun halledilmesi gerekiyor. Kur'an'a ve sünnete dönelim demiyorum. Herkes zaten Kur'an ve sünnetten esinlendiğini söylüyor. Ama 10 kişi birleşip 1,5 milyar adına karar veriyorlar. Hayır. Şura bu ümmetin temel karakteridir. Şura ile ümmet karar verir, iş yapar. Evinde de, vakfında da, dükkanında da, her yerde. Birinci, ihya edilmesi gereken anlayış şura anlayışıdır. İkincisi, Kur'an ve sünneti sahabe mantığıyla anlamak zorundayız. Ashab-ı kiramı kitle olarak Kur'an'ı anladıkları şekilde bakıp izleyip Kur'an'ı onlar gibi anlamamız gerekiyor. Cihadından aile hayatına kadar. Çok net bir misal veriyorum. Seyyid Kutub'u rahmetullahi aleyh ne kadar övdüğümü hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama ümmeti Muhammed'in cihat şuurunun hareketlenmesinde Fizilalül Kur'an'ı, yoldaki işaretleri muteber kaynak görürüm. Ümmetin sevki idaresinde asla yeterli bir kaynak değildir. Kur'an, Seyyid Kutup gibi anlaşıldığı zaman ümmeti Muhammed'i şehadete bile götürmez. Götüremez. Yeterli değildir. Kendi şartlarında çok iyi şeyler söylemiştir. Dikkate alınmalıdır. Ama ümmeti Muhammed'in bütünü değildir Seyyid Kutup. Rahmetullahi aleyh. Hiçbir insan öyle değildir zaten. Ashab-ı kiramsa bir bütün olarak alındığında Kur'an'ın yaşanacağı en güzel örnek ortaya çıkar. Üçüncü olarak da kardeşlerim, çok önemli bir husus. Ümmeti Muhammed toplum olarak Allah'a ve Resulullah'a iman edenlerle iman etmeyenlerin bir arada yaşadığı toplumdur. İslam toplumu sadece müminlerin yaşadığı bir toplum değildir. Kur'an'ımız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve fıkıh kitaplarımızdaki İslam toplumunda
müminlerle mümin olmayanlar bir toplumda yaşarlar. Ve bir arada yaşamamız bizim ne yasaktır ne de sadece müminli bir toplum kurmak bu dünyada mümkündür. İslam hakim olur. Kur'an'la hükmedilir. Ama Kur'an'a iman etmemiş Hristiyanlar, Yahudiler de İslam toplumunda yaşarlar. Hem de ümmeti Muhammed'in güvencesiyle yaşarlar. Bir zimmiye zarar veren bana zarar vermiştir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zimmi kimdir? İslam toplumunda yaşayan Yahudi veya Hristiyan veya benzerleri birisi. Bu hakikati unutmuyor. Hayali bir toplum kuramayız biz. Ümmeti Muhammed olarak bu ümmetin peygamberine iman etmemişlerle de bir arada yaşama kültürüne sahip olmamız lazım. Onları taklit edip onların peşinden gitme seviyesinde değil, onurumuzla, mümin kimliğimizle. Hayalci olmanın bir gereği yoktur. Kardeşlerim, ve son olay da Müslüman kan kadar ağır bir fatura ödemeyecek kıyamet günü. Fetva vereninden uygulayanına kadar insan kanıyla, canıyla ilgili davranışların Allah'ın huzurunda imandan sonraki en ağır hesap maddesi olduğunu asla kimse unutmamalı. Bir müminin değil öldürülmesi, öldürülmesini seyretmek bile mümkün değildir. Hatta yasal olmayan bir gerekçeyle bir kafire dokunmak bile mümkün değildir. Can pahalıdır. İnsan canı çok pahalıdır. Kur'an bir mümin öldüreni sonsuz cehennemle tehdit ediyor. Korkunç bir şeydir bu. 300 derece, 400 derece ateş demiyor. Bunlar düşünüldüğünde bile ürperten şeylerdir. İzlediğimiz haberler, izlenen filmler, dünya gündeminin insan kanını bu kadar ucuza getirdiğini aldanmamalıyız biz. Bizim için hala bir insan öldürmek, bütün insanlığı öldürmek kadar büyük suçtur. Hala öyledir. Kur'an'ımız eskimedi bizim çünkü. Dolayısıyla İslam toplumu terörist bir toplum değildir. Olamaz. İçinden böyle bir terörist mantık yetişemez. Ama bu ölçülerle hareket edilmemesi halinde birileri emellerine ulaşmak için Müslümanların arasından bu tip zafiyetleri bulunanları ortaya çıkarabilirler. Mahşer yerinde perişan olacağı şeyleri Müslüman yaparken maazallah dikkat etmelidir. Tekrar ediyorum, bize göre kurt yukarıda bulandırıyor. Biz aşağıdayız. Ama bulanmış suyun faturası bizden isteniyorsa inşallah biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz elimiz kanlı değiliz. Hiçbir şekilde ensesini uzatan bir nesil de olmayacağız inşallah. Ama cihat başka şey. Zevkine göre insanların huzurunu kaçırmak başka şey. Bu farkı biliyoruz. Cihatsız bir toplum, cihadı literatüründen, Kur'an'ından haşa silmekte sakınca görmemiş bir toplum olmasın diye gayret etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken cihatlı günlerin biraz daha öteye gitmesine direkt veya dolaylı sebep olacak hatalara karşı ikaz etmek istiyoruz. Bugün dünyada terör ve İslam, terörist ve Müslüman bu kadar sık gündeme getiriliyorsa bizim de oturup bu konuda söz beyan etmemiz gerekiyordu. Zira yarın Rabbimizin huzurunda konuştuklarımızın, dinlediklerimizin, konuşmadıklarımızın, dinlemek istemediklerimizin her şeyin hesabını vereceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan

Mahrum etme, senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah, bizi boş çevirme.

0: Burası Yıldız Ev.
1: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

0: Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbi. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rabbim. Bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Burası Yıldız Efendi.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız Efendi'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, kul tedbir alır, takdir Cenab-ı Hakk'a aittir. Eşyadaki bütün oluşlar, bütün erişler, yönelişler tedbir ve takdir çerçevesindedir. Aslında hadiseyi, hayatı, eşyayı şu ayet-i kerime çerçevesinde değerlendirebiliriz. Ve in yemseske Allahu bi durrin fela kâşife lehu illâ hu. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadlihi. Bir hastalık, bir bela geliyor. Bir sivilceyle size müptela oluyor. Bütün doktorlar etrafınızda. Bütün laboratuvarlar sizin adınıza çalışıyor. Size ilaç üretme gayreti içerisindeler. Fakat çare olamazlar. Eğer Cenab-ı Hak takdir ettiyse, o hastalık sizin gidişinize, dünyadan ayrılışınıza sebep olacaksa gideceksiniz. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadlihi. Cenab-ı Hak size bir zafer, bir nusret takdir etmiştir. İnsanlar karşınızda, kaleleri var, silahları var. Denizde, havada filoları var onların. Bütün bunlarla size engel olacaklar, sizi durdurma gayreti içerisindeler. Eğer Allah Azze ve Celle sizin nusretinizi, sizin zaferinizi murad ettiyse, onlar bütün ordularını, güçlerini toplasalar, yine size engel olamayacaklar, sizi durduramayacaklar. Alem-i İslam'ın fetret dönemleri olmuştur. Yıkıldığı, yıkılır gibi olduğu zamanlar olmuştur. Bağdat'ı işgal ettiler. Kelleler üzerine Hulagu saltanatını, tahtını kurdu. Günlerce nehirlerimiz kan ve mürekkep aktı, o hale geldi. Bağdat'ta bu acılar, Bağdat'ta bu matem varken Endülüs'ten de ağıtlar yükseliyor. Endülüs'te de acı var, ızdırap, işgal vardı. Alem-i İslam'ı sağdan ve soldan, doğudan, batıdan ölüm pençeleri kuşatmış. Artık bu ümmet bir daha gün doğumunu göremez. Güneşe muhatap olamaz. Bu umutsuzluk içerisindeydi ki Müslümanlar, Söğüt'te, İstanbul'un eteklerinde bir millet. Biz yere düşen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını taşımaya namzetiz ya Rabbi dediler. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafidun. Yani o kitabı biz indirdik, onu biz koruyacağız. Biz koruyacağız fakat ona namzet olanlarla Kur'an-ı Hakim korunacak. Şimdi biz o namzetler ordusuyuz. Bizi kabul et ya Rabbi. Bir avucuz. Fakat bizim şu sayımıza, azlığımıza değil, yüreğimize, imanımıza, cesaretimize bak. Osmanlı oradan el kaldırıyor. Ben bu sancağı taşıyayım ya Rabbi. Fakat edepleri var. Teslimiyetleri var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a temessükleri var onların. Sultan Osman ya da halk arasındaki maruf ifadeyle Osman Gazi bir eve misafir oluyor. Misafir olduğu evin duvarında Kur'an-ı Hakim asılı. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Muttaki yüreklerin amelidir. Allah'ın şairini, İslam'ın alametlerini, onları tazim edecekler, yüceltecekler. O da Kur'an-ı Hakim'i duvarda görünce uyuması gerekir. Uyku bir zarurettir fakat sabaha kadar ayağını uzatmaz. Kur'an-ı Hakim bu odada diye. Şimdi böyle bir millet Söğüt'te el kaldırıyor. Bizler Bağdat'ta düşen, Endülüs'te düşen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşımaya namzet bir milletiz ya Rabbi. Yani bir düşünün, insanlar Kur'an-ı Hakim belki okuyorlar. Ayakları üzerinde bir böyle nasipsizler taifesi, bir de Kur'an-ı Hakim'in olduğu bir odada sabaha kadar uyumayan birisi. Böyle birisi şimdi nöbet sırasını ben almak istiyorum. Ben yürümek istiyorum ya Rabbi diyor. Yola çıkıyorlar bir avuçlar. Fakat ehli sünnetin hamisi oluyorlar. Kabe-i Muazzama'nın hakimi değil, hadimi oluyorlar. Hizmetkar olalım ya Rabbi diyorlar. Nerede la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen var? Onlar acı, onlar ızdırap çekiyorsa bize işaret buyur, biz rüzgar olalım, oraya gidelim. Biz geldik Osmanoğulları diyelim. Buna namzet bir millet Söğüt'te nöbeti devralıyor kardeşlerim. Bütün gayretleri, bütün idealleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek, ona nail olmak. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerif.
لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ. Mutlaka İstanbul Müslümanların olacak. İstanbul semalarında Allahu Ekber sesleri duyulacak. Kisra nasıl İslam'ın olduysa Bizans'ta, Doğu Roma'da, Batı Roma'da İslam'ın olacak. Allah Resulü Aleyhisselam bu müjdeyle aynı zamanda bize de bir ödev veriyor. Kimler bu ödevi alabilir? Yani uykusunu feda edecek. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, anadan, yardan geçip ben cenneti, şehadeti istiyorum kimler diyebilecek. Bu yol riyakarların, bu yol dünyalık peşinde koşanların değil. Bu yol Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasına teslim olanların yolu. Şimdi onların ideali İstanbul'un fethine muhatap olabilmek. Tam 154 yıl bekliyorlar. Acaba Allah Resulü Aleyhisselam'ın fethettiği komutan ben olabilir miyim diye. Onun metine muhatap olan asker ben olabilir miyim diye dedeleriniz, ecdadınız bekliyorlar. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri Manisa'da şehzade. Akka Kalesi düşüyor, ağlıyor. Bir duvarın kenarına geliyor, orada çöküyor, ağlıyor. Akşemseddin Hazretleri o halde kendisini görünce diyor ki, neden ağlıyorsun? Cenab-ı Hak sana İstanbul'u nasip edecek. Eğer böyle ağlarsan belki o büyük fetihten mahrum kalabilirsin. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretleri sultan oluyor, devletin başına geliyor. Orduyu hazırlıyor, İstanbul'a yürüyecek. 154 yıllık Peygamber Aleyhisselam'ın gösterdiği o hedef İslam'ın olacak ve hasret bitecek. 75 tane alim var, veli var. Büyük bir orduyla Edirne'den yola çıkılıyor. Nisan ayının başları. İstanbul önüne kadar geliyorlar. Zaman zaman savaş meclisleri toplanıyor. Savaş meclisinde Çandarlı Halil Paşa var. Dışıyla Müslüman fakat içinde kurtlar var. Neden buraya geldik? Yüreği yetmiyor yani. Evvela İslam yürek ister, cesaret ister. Hakkı ve hakikati söylemek iman ister yani. O imana belki muhatap olamayan birisi Çandarlı Halil Paşa sürekli savaş meclislerinde ayağa kalkıyor. Sultan Fatih Mehmet Han Hazretlerine dönüyor, diyor ki, efendim bir dervişin sözüne baktınız.

buraya kadar geldiniz. Günler, haftalar geride kaldı işte. Fetih müyesser olmuyor bizden öncekilere. Müyesser olmadığı gibi bizde de bir mahrumiyet var, geri dönelim. Çandarlı bunları söyleyince Zanos Paşa ayağa kalkıyor, diyor ki sultanım, kimler ne söylerse söylesin, Zanos Paşa ve onun askerleri burada şehadete geldiler, burada ölmeye geldiler. İstanbul'un kapıları bizi cennete, şehadete götürecek. Müsaade buyurursanız buradan geriye dönmeyelim, diyor. Sultanımız Fatih Muhammed Han Hazretleri Ahmet Paşa'ya diyor ki git hocama söyle, fetih müyesser olmuyor. Tüneller açıyoruz, yukarıdan katranlar döküyorlar, askerimiz şehit oluyor. Yani cennet aşkıyla surların üzerine akıncılarımız koşuyor, yukarıdan ok sağanağı şehit oluyorlar. Gemileri denize indirdik fakat yine fetih müyesser değil, hocama söyle ne buyuruyor. Akşemseddin Hazretlerine geliyor Ahmet Paşa. Ona bir mektup veriyor, Sultan Fatih'e gönderiyor, savaş meclisinde okunuyor. Buyuruyor ki büyük Allah dostu, tedbir kullara, takdir Allah'a aittir. Allah yolunda cihada devam ediniz. Bütün gayretinizi, sayinizi ortaya koyunuz. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Takatiniz ne kadar yetiyorsa o kadar gücünüzü sarf edin. Bu mektuptan sonra Sultan Fatih bütün namazlarında bu ayeti okuyor. Ve cahidu fillahi hakka cihadi. İşte Fatih'in, Mehmet'in gücü bu kadar Allah'ım. Ordusunu, askerini, hocalarını, toplarını, gemilerini topladı, buraya geldi. Şimdi göklerin kapısı açılsın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine muhatap olsun. Mektup okununca savaş meclisinde karar kılınıyor, taarruza devam edilecek. Haftalar geçiyor, yine düşmüyor, yine savaş meclislerinde Çandarlı Halil Paşa'nın itirazları var. Ahmet Paşa'yı gönderiyor, yine git hocama söyle, bir haber var mı, bir müjde var mı? Geliyor Ahmet Paşa, kapıda bir derviş var, Akşemseddin Hazretleri çadırın içinde. Derviş diyor ki hocamız rica buyurdular, dediler ki kim gelirse gelsin, içeriye almayınız, lütfediniz kapıda bekleyiniz. Ahmet Paşa kapıda bekliyor, Fatih de savaş meclisinde. Ahmet Paşa'dan, Akşemseddin'den gelen habere göre hareket edecek. Saatler geçiyor, gelmeyince Sultan Fatih atına biniyor, hışımla Akşemseddin Hazretleri'nin çadırına geliyor. Derviş kapıda bekleyen nöbetçi aynı ricayı Sultan Fatih'e de iletiyor. Kızıyor, atından iniyor, elindeki hançerle çadırı yarıyor, içeriye giriyor. İçeriye girince bir de ne görsün? Hani Bedir'de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırdılar. Allahümme in tehlik hadihil isabe felen tu'bede fil ardı ebede. Efendimiz ayakta yalvarıyorlar, ya Rabbi eğer bu bir avuç Müslüman burada şehit olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak diye. Peygamber dua ediyor, göklerin kapısı açılıyor, Cebrail geliyor, Mikail geliyor orduların kumandasında. Meleklerin, melekler var onların ordusunda. Şimdi Akşemseddin Hazretleri de yerde, yere çömelmişler. Mübarek gözlerinden akan yaşlar bembeyaz sarıklarını ıslatmış. Toprak yüzüne gelmiş, yüzü çamur halinde. O halde yerden kalkıyorlar. Sultan Fatih de alıyor hocasını secdede o halde görünce. Dönüyorlar, Fatih ediyorlar ki bu gece Allah'ın inayetiyle son gece olacak. Topkapı tarafından büyük bir taarruza geçilsin. Allah'ın inayetiyle fecir vaktinde askerlerimiz, evlatlarımız İstanbul surlarında sabah ezanı okuyacaklar. Allah'ın inayetiyle bu milletin evlatları Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine nail olacaklar. Bu sabah namazı İstanbul surları içinde kılınacak. Akşemseddin Hazretleri emri veriyorlar, büyük bir taarruz başlıyor ve surların üzerinde sabah ezanı okunuyor. Sabah namazı 29 Mayıs 1453 Salı günü sabah namazı İstanbul'un içinde kılınıyor kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine muhatap olabilmek, onun için anadan, onun için yardan, serden geçebilmek. İstanbul'a adalet geliyor, İstanbul'a hakkaniyet geliyor. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri Ayasofya'nın önüne geliyorlar. Rahipler, piskoposlar oraya kapanmışlar, ağlıyorlar. Türkler şimdi, Müslümanlar bize nasıl zulmedecekler? Belki işlerinde, yüreklerinde böyle bir korku var. Sultan Fatih onlara Kur'an-ı Hakim'i

şu ayetini okuyor. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethedince düşmanlarına yöneldiler. Bugün azarlama günü değil dediler. Ben de size Kur'an Hakim'in ayetini okuyorum. Hepiniz evlerinize gidiniz. Hepiniz hürsünüz. Ne mallarınıza, ne çocuklarınıza, ne de namuslarınıza dokunulacak. Çünkü artık burası Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencilerinin idaresindedir. Fransa'da büyük bir ordu hazırlıyorlar. İstanbul'u geri almak için Haçlı ordusu hazırlanıyor. İstanbul'dan piskoposlar Fransa'ya, Paris'e gidiyorlar. Ordunun önüne çıkıyorlar. Aman ha diyorlar. Sakın gelmeyin. Biz İstanbul'da Sultan Fatih'in idaresinde Bizans'ın hakimiyetinden daha ziyade adalet bulduk, huzur bulduk. Biz Müslümanlarla İstanbul'da yaşamak istiyoruz. Alem-i İslam'da ise bir sevinç var. Bir surur hali var. İstanbul'a sürekli elçiler geliyor. Cezayir'den, Fas'tan, Mağrip'ten. Biz de semalarımızda Osmanlı'nın bayrağını taşımak istiyoruz. Devlet Ali'ye gelsin, Afrika'da da, alem-i İslam'ın farklı köşelerinde gelsinler, bize de hami olsunlar. Yani devlet geliyor, İslam geliyor, iman geliyor. Sultan Fatih'le ecdadınız da yeryüzüne adalet geliyor. Kemal Paşazade Hazretleri şu ayet-i kerimeyi tefsir ederken buyuruyor ki: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Zebur demek, فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ بَعْدَمَا اَثْبَتْنَا فِي اللَّوْهِ الْمَحْفُوظِ Levh-i Mahfuz'a yazdıktan sonra indirdiğimiz bütün kitaplarda şu var buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayetin tefsiri böyledir diyor Ebu Suud Hazretleri. Yani yeryüzüne salih kullarımız varis olacak. Kemal Paşazade Hazretleri diyor ki, şimdi Allah'ın yeryüzündeki salih kulları Osmanlı devlet adamlarıdır. O halde Allah onları yeryüzüne varis kılacaklar. Onlar ümmetin sahipleri olacak. Ne zaman ki devlet aliyeyi bütün köşelerinden kuşattılar. İşgaller, istilalar başladı. Afrika'da Müslümanlar kendilerini koruyamıyorlar. İki tane ekmek almaya paraları varsa bu Osmanlı 4 asır Afrika'yı işgalden korudu. O halde şimdi bir ekmeğimizin parasını İstanbul'a gönderelim dediler. Yani sizin şu ülkenizde şimdi Afrika'da iki tane ekmeğinin bir tanesini 100 yıl önce size gönderenlerin hak ve hukuku var. Birileri diyorlar ki biz neden gelen mültecilere bakalım? Neden onlara yardım edelim? Siz Müslümansınız bu millet. Her şeyden önce Sultan Fatihlerin evladıdır. Yavuzların, Abdülhamit Han Hazretlerinin evladıdır. Bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Hakim'e iman etti. Allah Azze ve Celle bizi Kur'an'ın gölgesinde kardeş kılmıştır. Kardeşliğin hukuku, kardeşliğin bir vecibesi. Biz onlardan, şunlardan, bunlardan değil. Hayatımızın amentüsünü Kur'an-ı Hakim'den, Allah Resulü'nün sünnetinden, Sultan Fatih'lerden öğreniriz. Biz onların evladıyız. Allah'ın inayetiyle Arakan'dan Mağrib'e kadar ağlayan bu ümmet yeniden Osmanlı'nın sancağıyla adalete kavuşacaktır. Osmanlı'nın gidişiyle nasıl matem, nasıl acı, nasıl gurbet, kara bir bulut gibi alem-i İslam'ın üzerine çöktüyse, yeniden Söğüt'ten bir zuhur olacak. Yeniden Osmanoğulları gelecek. Osmanoğullarıyla yeryüzüne İttihad-ı İslam gelecek, İslam gelecek. Onun için bu gençler şimdi her okudukları ibarelerde o büyük fethin rüyalarını görecek Allah'ın inayetiyle. Şununla bu hutbeyi noktalayayım. Belki görüyorsunuz bu rüyaları, belki görmüyorsunuz. Ama bu rüyaları gören var. Bu rüyaları görmek için büyük sayılara muhatap olmaya gerek de yok. Alim-i İslam çöktüğünde Söğüt'te belki 5000 kişi var. Ama 5000 kişi dünyada Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını dalgalandırabilmenin rüyalarını görebiliyordu. Dolayısıyla bu iman ve irade işi kardeşlerim. Hindistan'da bir alim Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de bu rüyayı anlatmıştı. Birkaç yıl önce bir icazet merasimindeyiz. Kapıda, sokakta bir hareketlilik var. Hepimiz sokağa koştuk.
Baktı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Üzerinde Osmanlı sarığı, başında Osmanlı, üzerinde sırtında Osmanlı cübbesi, başında Osmanlı sarığı var. Konuşmadılar, sadece selam verdiler. Selamdan sonra İstanbul'a yöneldiler, sağ elleriyle İstanbul'u gösterdiler. Anlattık ki Arakan'dan Fas'a kadar bu ümmet yeniden Osmanlı ile ayağa kalkacak. İttihad-ı İslam, Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, beyazıyla, siyahıyla bu ümmet yeniden Hazreti Muhammed'in sancağını bu milletle taşıyacaktır Allah'ın inayetiyle. İşte İstanbul, işte fethi, karadan yürüyen gemiler. O fethin baş kumandanı Akşemseddin Hazretleri size bunu anlatıyor kardeşlerim.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Allah-u Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum.

korkuyorum. Kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana Rauf ve Rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Ebu Cehil karargahında kaç birlik varsa Türkiye'ye saldırıyor. Bize saldırıyorlar. Ve la tehinu ve la tehzenu. Siz bir asır sonra insanlık adına, ümmet adına, Kur'an-ı Hakim'in bu buyruğuna muhatap olup ayağa kalktığınızdan dolayı, sizde gevşeme, sizde korku hali olmadığından dolayı, ümmetin hakkını dava ettiğinizden dolayı üzerinize geliyorlar. Siz Allah Teala'nın huzurundasınız. Onun azameti önünde Allahu Ekber diyecek. Sonra buradan evinize, işinize gideceksiniz. Bir grup var ki onlar ayrılacaklar buradan. Peki bundan sonra onlarla görüşmemiz Allah Teala'nın huzurunda Peygamber Aleyhisselam'ın sancağı altında olacak. Yani kardeşlerim var, mezun olup ayrılıp gidecek kardeşlerim var bugün aranızda. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye musabı gönderdiği aşk, iman ve heyecanla gidecekler. Okullarında, üniversitelerinde, fakültelerinde kapı kapı dolaşacaklar. Allah ve Resul davasını anlatacaklar. Yalnız kalacaklar belki. Fakat yalnız kalma hallerine sevinecekler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Allahu Ekber dediğinde yanında kimseler yoktu. Yalnız başlamıştı, yalnız yürümüştü. Belki ardında koştukları kahramanlar olacak. Okulda, lisede muallim olarak atandıklarında bu saat olur diyeceksiniz. Ardında koşacaksın. Her gün ona derdini, davanı anlatacaksın. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dayken ümmet dağılmıştı, parçalanmıştı. Hamzalar, Enesler şehit olmuştu. O zaman öteden beri saat koşmuştu. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam'ı, imanı koruyabilme adına sadağında ne kadar ok varsa atıyordu o gün saat. Peygamber aleyhissalatu vesselam İrmi ya Sa'd, İrmi ya Sa'd, fidâke ebi ve ummi. Anam babam yoluna feda olsun, at Sa'd diyordu. Medine'yi koruma ödevini Allah bugün sana verdi. Belki Sa'd olacaksın, belki Sa'dları arayacaksın. Onları belki hainler alacaklar. İçeriden hainler, dışarıdan hainler. Koparacaklar onları, gülleri koparacaklar toprağından. Kız çocukları olacak. Onlara anlatacaksın. Fakat katiller onları moda kuyularına atacaklar. Cehennemin ateşlerine atacaklar. Yapmayın diyeceksin. Feryadın arşalayı inletecek. Öteden beriden sosyalizmaya, komünizmaya inananlar. Bu öğretmen, bu muallim yobaz diyecekler. Üzerine gelecekler. Yalnız olduğunu hissedeceksin. Belki seninle aynı okuldan mezun olanlar. Onlar faşizmaya, onlar sosyalizmaya mahkum olacaklar. İslam'ı anlatmaya memur olan okullarda PKK'yı, dinsizliği, eşkıyalığı anlatacaklar. Bu

Ümmetin çocuklarına Ebu Amir olacaklar, İbni Übey olacaklar, faşizmi, ırkçılığı anlatacaklar, katil olmaya, dağa çıkmaya çağıracaklar, yine yalnız kalacaksın. İşte o zamanlar belki ülkenin çok daha ötelerinden

Hira'dan gelmişlerdi. O büyük ödevi, o büyük vazifeyi almıştı. Evdeydi, titriyordu. Hatice annemiz yanına geldiler. Kella dediler. Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Allah'a yemin olsun ki hayır dedi Hatice. Hayır, Allah'a yemin olsun. Allah seni yalnız bırakmayacaktır. Allah seni mahcup etmeyecektir. Başka bir rivayetinde. Kella, vallahi ma yuhzinuke. Yemin olsun ki Allah seni hüzünde bırakmayacaktır. Orada yalnız başına olmayacaksın ya Muhammed diyordu. Peki neden? Hatice annemiz radıyallahu anha, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama, neden kella vallahi ma yuhzikallahu ebeden, yemin olsun ki asla Allah seni mahcup etmeyecek, neden diyordu? Devamında Hatice annemiz radıyallahu anha, inneke letasilur rahim, çünkü sen sıla-i rahim yapıyorsun, benim malımla ticaret ediyorsun, Şam'a gidiyorsun, alıyorsun, satıyorsun, ama akrabana, ama fukaraya veriyorsun. وَتَسْلُكُ الْحَد۪يسَ, sen doğru konuşuyorsun ya Muhammed, söz veriyorsun, biriyle falan yerde buluşacaksın, adam gelmiyor, 3 gün taşın üzerinde duruyorsun, adamı bekliyorsun, 3 gün sonra gelince diyorsun ki neden bana bu zulmü, bu cevru cefayı yaptın, مُنْذُ سَلَاسٍ اَنْتَذِرُكُ, tam 3 gündür seni burada bekliyorum. Sen ve teksibul madume, fakir olanları, yolda kalanları zengin yapıyorsun, malımı onlara dağıtıyorsun. Ve tahmilul kelle, yetimlerin, dul kadınların, kimi kimsesi olmayanın yükünü sen taşıyorsun. Ve takri daife, misafirleri sen ağırlıyorsun, alıyorsun evime getiriyorsun. Mekke'de nerede bir garip, nerede bir yalnız var, kucağını sen açıyorsun. Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeden, aya nizam veren, güneşe nizam veren Allah'a yemin olsun ki Allah seni çıkmış olduğun bu yolda yalnız bırakmayacak ya Muhammed. Efendimiz aleyhisselam yürüdüler, yalnızdılar, sen de yürüyeceksin, yalnız olacaksın. Allah ve Resul düşmanları karşında duracaklar, cehennem gibi duracaklar. Ebu Cehil bütün birlikleriyle senin üzerine gelecek, Hamzalar gelecek oradan, Ömerler gelecek. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yola çıktığında önce Ali bin Ebi Talip gelmişti, küçüktü ama büyüklerin yapamadığını yapmaya gelmişti. En zor zamanında Allah Hamza'yı göndermişti ona. Ömer'le 40 kişi olmuştu, Kabe'deydi, Allah'ın huzurunda Allahu Ekber diyordu peygamber. Sen onun izinde yürüyeceksin, sağına bakmadan, soluna bakmadan, Monar Ozan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam olduğu halde gideceksin. Allah Resulü çıktılar, ashab-ı kiram geldi. 23 yıl sonrasıydı, Rabbine gidiyordu. En son anlarını yaşıyordu dünyada. Geride bir nesil bırakmıştı. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, Allah'ın kendilerinden razı olduğu Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri bırakmıştı. Kim bilir onlar. Allah Resulü aleyhisselam Rabbine giderken Hazreti Hatice annemizin 23 yıl önceki sözünü hatırlıyorlardı. Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeda. Allah'a yemin olsun ki hayır, Allah seni bu yolda yalnız bırakmayacak. 23 yıl önce Hatice annemiz bunu söylerken kimseler yoktu Allah Resulü'nün huzurunda. Önünde, sağında, solunda, arkasında. Ama Rabbine giderken arkada bir nesil bırakmıştı. Bu dava, bu kavga böyle devam etti. Hep ümmetin yükünü omuzlananlar geldi. Alimler, salihler, sıddıklar, onlara geldiler, dediler ki kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeda. Yemin olsun ki Allah sizi bu yolda bırakmayacak. Çünkü tahmilul kelle, yetimlerin, mazlumların yükünü omuzladınız. 1071-26 Ağustos, bugün Cuma günüydü, yıllar önceydi. Mazlumların, yetimlerin, dulların yükünü omuzlayan bir kumandan vardı, Sultan Alparslan. Diyojen'in ordusu bazı kaynaklara göre 200 bin, bazılarına göre 600 bin ya da 100 bin. Büyük bir

birliktelikle güruhla geliyorlardı. İslam'ı ortadan kaldıracaklardı. Alparslan'ın ordusunda ise bazı kaynaklara göre 13, 20 ya da 40 bin Müslüman vardı. Halifeye mektup gönderdi. Dünya koptu, üzerimize geliyor. Mazlumların, biçarelerin yanında yer aldık diye geliyorlar. Halife o gün mektup yazmıştı. Alem-i İslam'ın bütün camilerine göndermişti. Cuma'da okunacak, Alparslan'a, İslam'ın ordusuna dualar edilecek demişti. Halife o gün duasında camilere gönderdiği metinde diyordu ki: Ya eyyühellezine amenu, hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi elim bir azaptan kurtaracak yoldan bahsedeyim mi? Tu'minune billahi ve rasulihi ve tucahidune. Allah'a iman, Resulüne iman edersiniz. Sonra onun yolunda malınızla, canınızla cihad edersiniz. Ya Rabbi diyordu halife, Alparslan ordusuyla, askeriyle gecesini gündüzüne kattı. Onlar senin yolunda cihad ediyorlar. Senin yolunda cihad edenlere sözün var. Onları muzaffer kıl Allah'ım diye dua ediyordu. Ümmet o gün 26 Ağustos'da camide, minberde Arap'ı, Kürd'ü, Türk'ü, Alparslan'ın ordusu, küfre, Roma'nın ordularına karşı muzaffer olması için dua ediyordu. Alimler dedi ki Sultan Alparslan'a, Cuma günü çıksan Roman Diyojen'in ordusunun karşısına. Saf oldular, Malazgirt'te, Muş'taydılar. Beyaz cübbesini üzerine aldı. Askerlerin önüne geçti. Ellerini kaldırdı, Ya Rabbi, bu ordu senin ordun. Bu sancak senin sancağın. Senin dini mübin İslam'ını korumak için buraya kadar geldik. Azametinin karşısında yerdeyiz, yüzümüzü yere sürüyoruz Ya Rabbi. Eğer bu sözümde hakikat üzereysem bize zafer ver. Yok sana ve yoluna ihanet ediyorsam bizi burada helak eyle Allah'ım. Sonra geriye döndü. Yüz binlerin karşısında cihad edecek 13 bin askerine ya da 20 bin mücahide döndü. Bugün sultan yok. Bugün hüküm Allah'ın, emir Allah'ın. Dileyen dönebilir, dileyen gidebilir, ayrılabilir. Kalanlara şehadet var. Geriye gidenlere, ayrılanlara zillet var. Üzerimdeki şu beyaz cübbe kefenim olacak. Atımın kuyruğunu bağlıyorum ve cumadan sonra Roman Diyojen'in ordusunun içine Allah'tan şehadeti isteyerek giriyorum dedi. O gün ümmetin elleri duadaydı. Allah 1071'de 26 Ağustos Cuma günü bu ümmete küfrün o büyük ordusu karşısında muhteşem bir zafer ihsan etti. Çünkü Alparslan tahmilül kelle, yetimler için, mazlumlar için, dul kadınlar için oraya çıkmıştı. İmanı, İslam'ı koruyacaktı. Hatice annemizin sözü onun kulaklarındaydı. Kella, vallahi ma yuhzikallahu ebeden. Allah insanlığın, mazlumların, yükünü omuzlayanları, yolunda cihad edenleri zelil etmeyecek. Ve sonra Osmanlı geldi. Bir kartal gibi kanatlarını gerdi. Küfrün önünde tam 6 asır cihad etti. Ümmeti korudu, mazlumları korudu. Cezayir'den Barbaroslar kalktılar, İstanbul'a geldiler. Savaşmadan Devlet-i Aliye'ye girdiler. Filistin'de, Alem-i İslam'ın pek çok şehrinde Osmanlı'nın sancağı savaşmadan dalgalandı. Onun himayesine girdiler. 6 asır ümmeti korudu. Anadolu'dan buğdayı aldı, Afrika'ya gönderdi. Sonra içeride dışarıda hainler oldu. Dağıldı, parçalandı. O parçalanmanın ardından bir asır geçti. Şimdi sen Afrika adına, Kudüs adına, Arakan, Doğu Türkistan, Bağdat, Şam adına, bütün mazlumlar adına yeniden ayağa kalkıyorsun. Sultan Alparslan'ın durduğu yerdesin, Söğüt'tesin. Ve la tehinu ve la tehzenu. Allah Teala'nın bu hitabına nail oldun. Fakat unutma. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bu yolda musibetler gelecek. Malınla, canınla, her şeyinle sınanacaksın. Eğer verdiysen hamzaları,
Enes'leri Musab'ları şehit olarak verince senden geldik sana dönüyoruz ya Rabbi diyeceksin. O zaman önünden engeller kalkacak. Allah bütün engelleri kaldıracak. Yürüyeceksin. Yemen'den dönen bir kardeşim, Vanlı bir kardeşim anlattı dün. Dedi ki, Yemenli bir ihtiyar bana nereli olduğumu sordu. Türkiye'li deyince neden ayağa kalkmıyorsunuz? Neden alem-i İslam'ın başına geçmiyorsunuz? Belki bir asır önce onların içinde yaralar vardı. Ama Osmanlı gittikten sonra alimi, mütefekkiri, tarihçisi Osmanlı olsaydı alem-i İslam çiğnenmeyecekti. Mazlumlar, mustazaflar, yetimler bu halde olmayacaklardı. Şimdi senin yolunu bekliyorlar. Sri Lanka'da çobanlar, Afrika'da onlar dağ başlarında, Bağdat'tan, Şam'dan, Kahire'den mağduriyet haberlerini aldıkça Osmanlı'nın çocuklarının yolunu ne zaman açacaksın ya Rabbi diyorlar. Hani Alpas sana nasıl dua ediyorlardı? Sen bugün şu kadar şehit verdin. Ama yine senin için dua ediyorlar. Bedir'i olacak, Uhud'u olacak. Hendek'ten yürüyeceksin Mekke'nin fetihlerine. Bedeller ödeyerek, Hamzaları, Enes'leri vererek gideceksin cennete. Hazır olacaksın. Üzerindeki beyaz cübben Alparslan gibi şahit ol, kefen olsun diye giydik ya Rabbi diyeceksin. Öyle çıkacaksın meydan yerine. Unutma, sen birkaç adım attın, birkaç tank gönderdin Suriye'ye. Bayrağın orada dalgalanınca bir asırdır emperyalizmanın acısını şu şekilde bu şekilde yaşayan mazlumlar Muhammed'in ordusu yardıma imdada geldi diye seviniyorlardı. Tekbir getirip secdeye kapanıyorlardı. Eğer sen kardeşim o orduya, o imana yeniden sahip olabilirsen, yani yürürken oradan üzüm almışsın sonra oraya, bunun sahibi buraya gelir, hak var, hukuk var diye akşeyi asmışsın ya oraya. Vestaînû bis-sabri ve's-salâh. Allah'tan yürürken onun yolunda namazla, sabırla yardım istiyorsan, o yolda kalıyorsan, kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kethireten biiznillah. Yeniden Kur'an'ın bu ayeti tecelli edecek. Yeniden azlar çoklara galip olacak Allah'ın inayetiyle. Göreceksiniz. Eğer siz, eğer biz, üzerimizdeki ey ilim talebesi kardeşim, gittiğin yerde üzerine aldığın şu cübbeyi giyerken ya Rabbi, eğer senin yolunda hakkı, hakikati ilan ederken dinsizler, kafirler, Ebu Cehil'in çocukları yoluma çıksalar, geriye dönmeden, sağa bakmadan, soluma bakmadan cennete yürüyeceğim, şahit ol ya Rabbi, şu beyaz cübbeyi üzerime kefen olsun diye giydim diyorsan, göreceksin Allah yeniden dünyaya karşı büyük zaferler ihsan edecek. Kafirler mağlup olacak. Ebu Cehil'in birliklerini dağıtacaksın. Sen yapacaksın. Meydan yerine ineceksin. Musab olacaksın. Ammar olacaksın. Hamza olacaksın. Sen yapacaksın. Ayağa kalk Müslüman. Uyuma diyeceksin. Dünya üzerimize geliyor. İşte her yerde tuzaklar var. Ebu Cehil'in çocukları var. Teslim olma. Çökme. Yuridun en yutfi'u nurallahi bi afahihim ve yaballahu illa yutimma nuruhu velev kerihel kafirun. Allah nurunu belki seninle tamamlayacak. Üzülmeyeceksin, gevşemeyeceksin. Allah'ın nusretiyle yürüyeceksin. Onların arkasında Amerika olsa, küresel eşkıya olsa, onlarla beraber yürüseler, sen Afrika'daki, sen Doğu Türkistan'daki, Bağdat'taki, Şam'daki, Türkiye'ye aldığın yükünü taşıdığın 3 milyon muhacirin duasıyla yürüyorsun. Onların arkasında zalimler, onların arkasında Ebu Cehiller, senin arkanda mazlumların duaları var. Allah seninle beraber. 15 Temmuz gecesinde ümmetin alimleri öyle yazıyorlardı. Şimdi de öyle dua ediyorlar. Diyorlardı ki 15 Temmuz gecesinde 90-80 yaşındaki alimler Twitter'daki hesaplarına Hazreti Hatice'nin ifadesini, Allah Resulü Aleyhisselam'ı teselli noktasındaki cümlelerini yazıyorlardı ve diyorlardı ki kella vallahi ma

yuhzikallahu ebeden. Ey Türkiye halkı, ümmet, mazlumlar, muhacirler size koşuyorlar. 3 milyon yetimin, Suriyeli muhacirin yükünü siz omuzladınız. Allah sizi mahcup etmeyecektir. Allah sizi düşmanın önünde ezdirmeyecektir. Ümmet adına ayağa kalkacaksınız. Çünkü siz ümmetin yükünü taşıyorsunuz. Göreceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam, Hamzaları, Enesleri verdiler. Mekke'nin fethinde ellerini kaldırdılar ve buyurdular ki, La ilahe illallahu vahde, sadaka va'de, ve nasara abde, ve a'azza cunde, ve hezemel ahzabe vahde. Allah'tan başka ilah yok. Allah zafer vaadinde hulfetmedi. Onu yerine getirdi. Mekke'nin fethini bize ihsan etti. Kuluna yardım etti. Ordusunu muzaffer kıldı. Küresel eşkıyayı Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu önünde hezimete uğrattı. Göreceksiniz. Bu duaları bu ümmet, bu millet yeniden yapacak. Vesta'inu bis sabri ve salah. Allah'tan namazla, sabırla zafer isteyiniz. Ey İslam'ın talebeleri, cübbeleriniz Sultan Alparslan gibi üzerinizde kefen olsun ve büyük zaferleri bekleyin.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

selam sana Nazlanebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam.

Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok, sen en son

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir bildiğiniz gibi. Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğu hepimizin şöyle veya böyle malum.

cemaati dahilindedir. Dolayısıyla ona girmiyor. Bütün peygamberlerin dönemlerindeki insanların iman etmesini temin etmek, inanmalarını sağlamak için belli mucizeleri olmuştur. Musa aleyhisselamın asa mucizesi olmuştur. İsa aleyhisselam ölmüş 100 sene, 200 sene mezarda kalmış insanların diriltmesi mucizesini göstermiştir. Kalk ey bu mezarda yatan ölü demiş ve o mezardaki insan kalkmıştır. Torunları filan onu tanımışlardır. Her peygamberin kendine mahsus mucizeleri vardır. Sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizin Kur'an-ı Kerim'den sonraki, Kur'an'ın eşi benzeri yok, Kur'an-ı Kerim'den sonraki en büyük mucizelerinden birisi kardeşler, Miraç mucizesidir, İsra mucizesidir. Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili adı altında heba edilir. Biz Peygamber aleyhisselam efendimizin mirasını, hatırasını ve talimatlarını bir tören mantığıyla değil, hayatımıza yansıtma mantığıyla görmek istediğimiz için bu İsra ve Miraç mucizesini yılın bir gecesinde değil, hayatımızın her saniyesinde hissediyor olmamız lazım. Bu nedenle bugün İsra ve Miraç mucizesini konuşurken bazı gerçekler rahatsız da etse bizi, bunu düşünmemiz lazım kardeşler. Çünkü gitgide Hristiyanlıkta olduğu gibi bizim dinimizde günlere, haftalara sıkıştırılmaya başlandı. Zaten Müslümanlık demek bir ay Ramazan'da oruç tutmak demek. Ramazan da bir gece Kadir Gecesi yaşamak demek. O gecede mevlüt dinlemek demek. Gördüğünüz gibi İslamiyet mevlüt demek oldu. Mevlüdü de güzel sesliden dinlemek uygun. Al sana bir şarkı, türküden din çıktı. İslamiyet böyle değil. Hiçbir din böyle değil zaten. Buna din denmez. Din adına oyalanma denir. Miraç ve İsra mucizesi kardeşler, her şeyden önce 27 Recep'te olduğuna dair kesin bir bilgimiz yoktur. Ashab-ı kiramdan böyle bir bilgi intikal etmemiştir. Tıpkı Kadir Gecesi'nin 27 Ramazan'a sıkıştırıldığı gibi Miraç da İsra da 27 Recep'e sonraları oturtulmuştur. Bu oturtmanın da asıl nedeni Kudüs davasının gizlenmesidir. Halbuki Allah Kur'an'ın ortasına İsra suresi diye bir sure oturttu. Ne zaman Kur'an'ı açsan ortasına gelince İsra'yı, Kudüs'ü hatırlıyor olman lazımdı Kur'an'a iman ediyorsan. Kur'an'ı elinden bırakmayan mümin Kudüs'ü gözünden düşüremez. Ama 27 Recep'e sıkıştırdın mı, her 27 Recep'te 27'si oldu mu ayın bir mevlüt okursun, onu da televizyondan dinlersin üstelik, ona da gene camiye cemaate gitmek yok. Al sana ihya edilmiş Miraç kandili. Bizim dinimizde kandil diye bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peşinden gitmek var, onun davasına sahip çıkmak var, sünnetini yaşamak var. Ne oldu şimdi? Şu kandil, bu kandil derken güne geceye sıkıştırdığımız bir dinle karşılaştık. Elhamdülillah bu gelenekçi mantıkta değiliz biz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında etten, kemikten, beyinden surlar kuran ashab-ı kiramın yolundan gitmeyi istiyoruz. Allah buna hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Şimdi kardeşler, evvela 27 Recep 100 ihtimalden bir ihtimaldir. Peygamber Efendimizin Miraç gecesinin o olduğuna dair böyle bir takıntımız olmayacak. Bir. İkincisi kardeşler, Miraç kandili dediğimiz şeyde iki büyük mucize vardır.
Birincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Burak isimli bir hayvanın sırtında Mescid-i Aksa'ya kadar götürüldü. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde anlatılan budur. Asıl mucize de budur zaten. Asıl Kur'an'la sabit olan ve asla inkar edilmesi caiz olmayan büyük mucize İsra mucizesidir. İsra mucizesi nedir? Mekke'den 1-2 saniye içerisinde Mescid-i Aksa'ya gitmiş olmasıdır. Asıl mucize budur. Subhanellezi esra bi'abdihi budur. Bunu da Allah özellikle de gece saatlerinde yaptığını da söylüyor. Gündüz gözüyle de değil, gece halinde oldu da söylüyor. En büyük mucize budur. Birinci bölüm budur. Buna İsra mucizesi deniyor. İkinci mucize de Mescid-i Aksa'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sidretül Münteha'ya kadar, yani sınırsızlığın sınırına kadar götürülmesinin adıdır. Buna da Miraç deniyor. Bu Miraç'la ilgili Mevlüt dinlerken bile kulağımıza çalınan bir sürü ayrıntılar var. O ayrıntılara müsaadenizle ben girmeyeceğim. Ama bizi bugün hala Miraç'ın davasını güdenler, Miraç'ın nedeni üzerinde kafa yoranlar olarak bizim düşünmemiz gereken boyutu var bunun kardeşler. Onu özellikle konuşmuş olacağız. Demek ki Miraç kandili diye bizim gelenekleştirdiğimiz şeyde iki ana bölüm var. Bir İsra var, Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar gidiş. İki, Mescid-i Aksa'dan Miraç'a çıkış var ki o alem Allah'tan başkasının bilmediği büyük bir derya, içine girip de geri dönmek mümkün olmayan muhteşem bir yolculuğu oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kardeşler, Miraç'ı konuşmadan önce, Miraç'ın ne olduğunun ayrıntılarına girmeden önce büyük bir gerçeği bilmemiz lazım. Miraç, Peygamber aleyhisselam Efendimizin amcası Ebu Talip ve annemiz hanımı Hatice radıyallahu anha öldükten sonra gerçekleşmiş bir gezidir. Bu dönem Hatice annemizin vefat ettiği, Ebu Talib'in vefat ettiği dönem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hüzün yılı olarak anılır. Efendimiz zaten müşriklerden çok yoğun bir baskı görüyordu. Ashab-ı kiram baskı görüyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları da dahil Müslümanların epey bir bölümü Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Mekke'de bir gariplik hüküm sürüyordu. Allah Teala bu gariplik yıllarında, yani ciddi baskıların olduğu, hepimizin bildiği işte Bilallerin, Habbapların o sıkıntılı yıllarında önce Yusuf suresini indirdi. Topluca Yusuf suresi indi, işaretler gelmeye başladı. Çünkü Yusuf suresinde Allah Teala sizin için de bunda ibret var diyor. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Aklı olanlar için Yusuf'ta ibretler var diyor Allah Teala. Kuyuda başlayan hayatı saltanatla nasıl bitti? Bunu anlattı Allah Teala. Ufak tefek Müslümanlar artık bu hüzün yılının sonucunun çok iyi olacağına dair işaretler hissettiler. Arkasından İsra ve Miraç mucizesi geldi. Mekke sokaklarının dar geldiği, kendi evinde bile iki rekat namaz kılamayan peygamberini Allah Sidretül Münteha'ya çıkardı. O müşriklere okuduğu Kur'an'dan cenneti anlatıyordu, cehennemi anlatıyordu. Sahabilere cennetin ırmaklarını Kur'an'dan dinleyip söylüyordu. Allah cenneti, cehennemi, müminlerin, kafirlerin akıbetini bizzat ona göstererek, gözleriyle gördüğü şeyleri geldi ümmetine anlatmaya başladı. Dolayısıyla Miraç'ın ve İsra'nın ana hedefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teselli edilmesidir.
Herhangi bir şekilde onun kalbinde asla tereddüt yoktu. Davasının sonunda galip olacağından zaten şüphe etmiyordu. Ama o 10 yıllık sıkıntıdan sonra Allah-u Teala peygamberini bu muhteşem geziyle teselli etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndüğünde yeniden peygamber olmuş gibi

heyecanla geldi, davasını devam ettirdi. Döndüğünde benim ümmetimin miracı da namazdır buyurdu. Çünkü miraçta ana işler bittikten sonra, Allahu Teala ile baş başa kaldıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizi arşında gördü, baş başa kaldı. Dönerken sana namazı emrettim ey Muhammed dedi Allahu Teala. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra'da ve Miraç'ta bulmuş olduğu o muhteşem teselli, o büyük müjdeler, o büyük hediyeler müminde namazda yansır. Binaenaleyh 365 gün 5 defa Miraç yaşama imkanına sahibiz biz. Bu şuuru yakaladığımız zaman Peygamber Aleyhisselam Efendimizin miracı ile ilgili bir şeyler anlamış sayılırız. Öbür türlü filan seyahatle Peygamber Aleyhisselam'ın İsra'sının ve miracının arasında anlatılabilir bir fark kalmaz. Zenginin malı fakirin ağzını yorduğu gibi miracını, İsra'sını anlatır durursun. Ümmetinden biri olarak sana niye yansımasın bu miraç? Onun cenneti, anlattığı şeyler, sünneti senin oluyor da miracından niye payın olmasın? Miracından da payımız var bizim. O nasıl Sidretül Münteha'ya kadar ulaştı, arşın dibine kadar gitti, orada o çektiği sıkıntılardan sonra teselli buldu. Onun ümmetinden birisi de ezan okunup camiye gittiğinde bütün sıkıntılarından teselli buluyor ve rahatlıyor olması lazım ki Miraç kıyamete kadar devam eden bir mucize olarak kalıversin. Demek ki kardeşler, Miraç'ın zamanlaması ve gerekçesi üzerinde bizim böyle bir anlayışımız var. İki, kardeşler, biz iman ediyoruz ki yeryüzünde en mübarek toprak parçası Beytullah'ın bulunduğu Mekke'nin toprağıdır. Müslüman olmayanın giremeyeceği, dünya elbiseleriyle ihramsız girilemeyecek kadar mübarek bir yerdir Mekke. Mekke'de kılınan bir rekat namazı Allah 100.000 rekat kabul ediyor. Harem-i Şerif'te, otellerde değil ama, Harem-i Şerif'te kılınan bir rekat namaz 100.000 rekattır Allah katında. Ondan sonra yeryüzünün en mübarek yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudunun bulunduğu Medine toprağıdır. Orada da Allah 1000 rekat kabul ediyor. Kılınan her bir rekatı otelde değil, Mescid-i Nebi'de. Ondan sonra Mescid-i Aksa toprağı gelir ki Mescid-i Aksa'da da 1 rekatı 100 rekat kabul ediyor. Çok dikkat edelim kardeşler. Şimdi Mekke ile Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa'nın arasındaki Allah katındaki değer ne kadar? Birinde 1 rekat 100.000, öbüründe 100. Kaçta kaç yapmış oluyor? 1000'de 1. Yani Mescid-i Aksa Mescid-i Haram'ın 1000'de 1'i kadar Allah katında. Ama yeryüzünün 3. mübarek toprağı, o ayrı bir konu. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz İsra ile şereflendiği, Miraç ile şereflendiği gün Hatim'de bulunuyordu. Şu Kabe'nin etrafında yarım ay gibi boş bulunan yerin içinde uyukluyordu. Cebrail Aleyhisselam geldi, orada göğsünü yardı, iç organlarını zemzemle yıkadı, tekrar onu kapattı, göğsünü o şekilde aldı, burağın üzerine koydu, götürdü. Arkadaşlar, Sidretül Münteha'ya, arşın eteklerine Allah ile buluşmaya gidilen yolculuk nereden başladı? Mescid-i Aksa'dan başladı. Neredeydi peygamberi? Ürdün'de, Suriye'de, Bulgaristan'da mıydı? Hayır. 1000 kat daha değerli olan Kabe toprağının tam üstündeydi. Hicr'deydi. Oradan aldı, götürdü Mescid-i Aksa'ya. Oradan Miraç yolculuğu başladı. Bu 100.000 namaz sayılan yerden 100 namaz sayılan yere götürüş süreci acaba Kabe'nin veya Mescid-i Haram'ın, Mescid-i Aksa'yı

yer değiştirmesi miydi? Böyle muhteşem bir yolculuk niye daha değerli, bin kat daha değerli olan bir yerden başlamadı? Cevap: çünkü Miraç'ın en önemli, hatta İsra'nın da en önemli nedenlerinden birisi, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin kendinden önceki 124 bin peygamberin tamamının başına geçip Hatemun Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin sultanı, Allah'ın sözünün son temsilcisi olarak görevinin bütün peygamberlerce teslim edilişinin törenidir İsra töreni. İsra'daki en büyük sır, Allah Muhammed Aleyhisselam'ı bütün peygamberlerin önüne geçirmek istiyordu. Bunun için İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadislerde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Burak'ın üstünde Mescid-i Aksa'ya gittiğim zaman Allah o güne kadar gönderdiği bütün peygamberleri, bütün peygamberleri ruhlarıyla Mescid-i Aksa'ya çağırdı. 124 bin peygamberin önüne Cebrail beni geçirdi. Onlara iki rekat namaz kıldırdım. Ondan sonra hepsi beni selamladı. Oradan arş-ı alaya çıktı. Çünkü İsra'nın ve Mirac'ın en büyük hedefi, insan oğluna artık Muhammed'den sonra peygamber yok, onun masasına oturacak bir peygamber yok. Eğer Musa'sı, İsa'sı, Zekeriya'sı biri gelecekse arkasında cemaat olacak, ümmet olacak, yapacak başka çaresi yok. Bu dinler eşit değil, aynı masanın ayakları değil. Bunu Allah göstermek istedi Miraç'ta. Bunu niye Mescid-i Aksa'da yaptı? Çünkü on binlerce peygamber Kudüs'te peygamberdiler. Ve peygamberlik davası en çok İsrail oğullarının üzerinde yürüdü. Büyük peygamberler İsrail oğullarına geldi. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Onlar, yani hem bütün peygamberlerin büyük bölümünün gelmiş olduğu toprak parçası, hem de İsrail oğullarının bizim önemli dedikleri bir yerde Allah bu töreni yaptı ki bütün insanlığın, bütün din mensuplarının ağzı kapansın, ümmeti Muhammed'in ağzı kıyamete kadar açık kalsın diye. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam peygamberlerin önüne geçirildi. Dedesi İbrahim'in, babası Adem'in önüne geçirildi. Kendisinden 3000 sene önce gelmiş olan Musa Aleyhisselam'ın önüne geçirildi. Neden? Çünkü İsra bu gerçeğin peygamberlere ve bütün ümmetlere bildirilmesinin adıdır. Burada kardeşler, Allah-u Teala'nın neden Kudüs'ü Miraç'ın istasyonu olarak seçtiğini, hazır peygamberi Kabe'nin dibindeyken oradan niye onu Kudüs'e götürdüğünü anlamaya çalışıyoruz. Bunu Yahudi ve Siyonist çok iyi anladığı için Kudüs'ten asla feragat etmiyor. Günün birinde Kudüs'te bizim bir işimiz kalmadı diyiverseler, bunu teslim etmiş olur, dinlerinin yanlış, muharref ve dönemi geçmiş bir din olduğu ortaya çıkar. Onlar 365 gün Kudüs davasından vazgeçmiyorlar. Çünkü bir gün kazara Kudüs'ten feragat etseler bunun anlamını iyi biliyorlar. Ama Miracı ve İsra'yı sadece bir gece ananlar, Mekke'den oraya gidişin sırrını yakalayamayanlar, orada Filistinliler İsrail'le kavga ediyor zannedenler, bunu basit bir toprak kavgası zannedenler, peygamberlerinin ne sünnetini, ne miracını, ne İsra'sını asla anlamamışlardır. Niye Mekke dururken, 100 bin sevaplı yer dururken, onun binde biri değerinde Mescid-i Aksa'ya peygamberini götürdü? Mekke'den çıkamıyor muydu? Çıkıyordu. Ama dert peygamberini miraca çıkartmaktan ibaret değil ki. Bir şey verilmesi lazım, bir mesaj bütün insanlığa verilmesi lazımdı. Onu Allah verdi. Yahudi ve Siyonist bunu çok iyi anladı. Anladılar bunu. Anladıkları için Kudüs ebedi başkentimizdir diyorlar. Müslümanlar 27 Recep'ten başka bir şey bilmediği için Filistinliler kavga ediyor zannediyorlar.
Halbuki peygamberi giderken aleyhissalatü vesselam ne buyurmuştu? Belki dünyanın her yerinde cihat bir gün bitecek ama Kudüs eteklerinden cihat bitmeyecek buyurmuştu. Benim firkayı Naciyem, hakkı savunanlar Kudüs eteklerinde hep kalacak buyurdu. Çünkü bütün Müslümanlar şu nimetten bu nimetten dolayı gaflete düşseler bile Siyonist ve Yahudi hiçbir zaman rahat uyumayacak. Tek bir Müslüman yeryüzünde varsa Resulullah'ın ilk defa kıble olarak kullandığı, miraçgah olarak kullandığı yeri Müslüman'ın unutmayacağını bildiğinden Yahudinin kafası hiçbir zaman tilkisiz kalmayacak. Bu da orada Yahudinin elinden Kudüs'ü kurtarma sevdasına düşmüş. Allah'ın en büyük mübarek saydığı yerlerden birisini unutmamış bir grup Müslümanın var olmasını gerektiriyor. Bütün dünya Müslümanları gaflete erseler bile bir fırka-i naciye, ümmetin bir avuç yavrusu Kudüs'ü hep muhafaza edecekler. Çünkü Kudüs'ten ezan sesinin kesilmesi, cemaatle namazın kılınmaması demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 104 bin peygamberin önüne geçiş sürecinin baltalanması demektir. Eğer her gün Miraç bunu bize anlatmıyorsa, Evliya Çelebi'nin seyahati ile Miraç seyahati arasında ne fark var arkadaşlar? Seyahat mi seyahat? Yok melekleri gördü, yok cenneti gördü. Yahu bırak o gördüğü şeyleri, sana ne getirdi bu seyahatten? Ne hediye aldın? Bu çok önemli. Bu nedenle kardeşler, eğer Miraç diye bir davamız varsa, İsra diye bir ayetten biz iman ediyorsak, bu Kudüs bizim imanımızdır, davamızdır. Bunun için Allah-u Teala Kabe'nin dibinde, Kabe'nin dibindeki peygamberine 17 ay Kudüs'e doğru namaz kılacaksın dedi. 17 ay Kudüs'e kadar dönülüp namaz kılındı. Kudüs tam ters istikamettir.

Evliya Çelebi'nin seyahati ile Miraç seyahati arasında ne fark var arkadaşlar? Seyahat bir seyahat. Yok melekleri gördü, yok cenneti gördü. Yahu bırak o gördüğü şeyleri. Sana ne getirdi bu seyahatten? Ne hediye aldın? Bu çok önemli. Bu nedenle kardeşler, eğer Miraç diye bir davamız varsa, İsra diye bir ayetten biz iman ediyorsak, bu Kudüs bizim imanımızdır, davamızdır. Bunun için Allah-u Teala Kabe'nin dibinde, Kabe'nin dibindeki peygamberine 17 ay Kudüs'e doğru namaz kılacaksın dedi. 17 ay Kudüs'e kadar dönülüp namaz kılındı. Kudüs tam ters istikamettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye sırtını dönerek 17 ay namaz kıldı Kudüs'e döneceğim diye. Kabe'nin içinde putlar vardı. Ondan sonra 4 sene daha Mekke fethedilinceye kadar gene putlar onun içindeydi. Yani putlar var diye Kudüs'e döndü denemez ki. Kudüs'e döndüğü zaman da yine orada putperestler vardı, Hristiyanlar vardı. Ama Allah peygamberine önce Kudüs'le başlattı namazı. Önce Kudüs'le. Ve namaz ilk defa emredildiğinde, namazın bir ilk emredilişi var. Bu hicretten öncedir. 2 sene kadar namaz kıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 5 vakit olarak Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu hicret öncesi döneminde Miraç'ta emredildi. 1,5 sene kadar da o şekilde kılındı. Ama daha önce, yani namaz yaklaşık olarak hicretten 5 sene önce vardı. 5 vakit standardına, 5 vakitli ölçüye ancak o şekilde, yani Miraç'tan sonra gelmiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin önünde oturuyordu. Sırtını Kabe'ye verip Kudüs'e doğru namaz kılıyordu arkadaşlar. Medine'ye gittiler. Bu böyle devam etti.

Medine'de de sırtını Kabe'ye verdiler. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar. Kabe önlerinde duruyordu. Hayır, Mescid-i Aksa Kabe olsun diye değil, günün birinde ümmeti kıyamete kadar

İsrail'le Filistinliler kavga etmiyor. İsra günü 124 bin peygamberin önüne geçen Muhammed Aleyhisselam'ın haysiyetiyle, imamet şerefiyle o imameti vermek istemeyen çakalların kavgasıdır bu. Herhangi bir ırkla öbür ırkın kavgası değildir. Bu davayı bu şekilde anlamak zorundayız. Aksi takdirde kardeşler, yeryüzünün mirasının ümmeti Muhammed'e ait olmasının bir değeri kalmıyor. Ümmeti Muhammed yeryüzünün mirasına sahiptir. Son dindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sultanıdır. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Bütün bu gerçekler nereye gizlenecek? Bizim ümmet oluşumuzun sırrı İsra'dadır, Miraç'tadır. Allahu Teala peygamberlerinin hiçbir tanesine ne huzuruna çağırmıştır ne kendisini göstermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allahu Teala'yı gördü kardeşler. Hiçbir peygamberin, hiçbir meleğin görmediği, bilmediği şeydir bu. Bu büyük şeref gizlenmesin diye yeryüzünde bir şeyle simgelendi. O da Mescid-i Aksa'dır. Bunun için Miracı Mevlütler'de işte çıktın geldin nasıldın oralarda bizi hatırladın mı diye böyle köy gezisi gibi anlatmak kadar büyük bir saygısızlık hayal edemiyorum. Filan seyahatnameye nasıl benzetiriz biz Miracı? Neden bizim üzerimizde bir payı olmasın? Neden Kabe'miz kadar, bugün namaz kıldığımız Kabe'miz kadar, dün dönüp peygamberimizin ve ashab-ı kiramın ilk namaz kılanların namaz kıldığı kıblemizi unutalım? Niye onu Filistinlilere bırakalım? Niye onu Arapların sorunu gibi görelim? Kıblesi olan her Müslümanın sorunu bu. Namazımızın başı var. İlk defa böyle kılıyorduk diye iman eden herkesin sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'in ikinci cüzünün iki sayfası bunu anlatıyor arkadaşlar. Bu kıblenin daha önce oraya doğru olduğunu Allah Kur'an'ında söylüyor. Tarih kitabı, takvim yaprakları yazmıyor bunu. Bu büyük hakikat inşallah hepimizin kalbinde bir kıvılcım olarak kalacak. Hepimiz Kudüs'ü bir sevda olarak kıyamete kadar taşıyacağız inşallah. Kudüs asla Filistin sorunu değildir. Asla Arapların sorunu değildir. Ümmeti Muhammed'in davasıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın miraçgahıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın seyahatinin başlangıç noktasıdır. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti olarak, onun şefaatini bekleyenler olarak, onun dinini ve davasını sürdürme iddiasında olan kimseler olarak bu hakikati asla gizleyemeyiz. Peki şimdi hepimiz Kudüs'le ilgili ne yapmayı kararlaştırsak iyi bir karar vermiş oluruz. Kardeşler, yapacağımız en iyi şey bunun dava olduğuna, dinimizden bir parça olduğuna inanmaktır. Şu Kudüs'ün Arap sorunu, Mescid-i Aksa'nın Filistin sorunu olduğu düşüncesini, bu batıl, bu cılız, bu zavallı pasifize edilmiş düşünceyi atıversek üzerimize düşen çok şeyi yapmış sayılırız. Burada kardeşler, Kudüs'le ilgili konuştuğumuz zaman bizim coğrafya olarak da bir takım bilgilerimizin düzgün olması lazım. Yani Kudüs başka şey, Mescid-i Aksa başka şey, bugün orada namaz kılınan yer başka şey. Biz Kudüs deyince altın kubbeli bir yer var. Kudüs orası oldu çıktı. Fotoğraflarda o var çünkü. Hayır, Kudüs daha büyük bir yer. Ben bunu size mümkün olduğu kadar izleteyim. Şu fotoğrafta gördüğünüz yer kardeşler, Kudüs şehridir. Milattan 2000 sene önce bu şekilde kurulmuş. Şu gördüğünüz mıntıka, özellikle bu Kudüs şehrini konuşuyorum. Şu çizdiğim bölge, şu surlar, hani bizim Edirne Kapı surları gibi olan şu bölge Mescid-i Aksa'nın adıdır. Ama şehir, binaları gördüğümüzde Kudüs şehri yaklaşık olarak Bayrampaşa kadar bir yer. Yani çok büyük bir yer değil. Ama onun içerisinde 122 dönümden ibaret olan Mescid-i Aksa var. Mescid-i Aksa bu kırmızı çizgiyle çizdiğim yerin adıdır. Burada biraz daha net bir şekilde surlarla çevrilmiş halini görüyoruz. Yani Mescid-i Aksa başka şey, Kudüs başka şey, şu biraz sonra ayrıntısını göstereceğimiz o altın kubbeli yer başka şey.

Biz Mescid-i Aksa dediğimiz zaman bir camiyi kastetmiyoruz. Dikkatinizi çekeceğim. Mescid-i Haram deyince de Kabe'yi kastetmiyoruz. Mescid-i Haram Kabe demek değildir. Kabe'nin etrafında Ten'im Mescidine kadar olan Allah'ın 100.000 sevap verdiği namaz kılınan her yerin adıdır Mescid-i Haram. Arazinin ismidir bu. Mescid-i Aksa da arazi adıdır. Burada gördüğünüz gibi bu Mescid-i Aksa denen yerde sadece 20 küsür tane kuyu var. Yani cami adı değil bu. Bunu özellikle bilmiş olmamız lazım. Burada bir başka ayrıntıdan yine gördüğünüz gibi duvarları böyle Mescid-i Aksa'nın görülüyor. Bu Mescid-i bu bina şu anda mesela namaz kılarken filan televizyonlarda izlediğiniz Emeviler zamanında yapılmış, bunun kıble tarafında, ön tarafında yapılmış büyükçe bir camidir. Asas şimdi namaz kılınan, yani Mescid-i Aksa'nın içindeki cami bu gördüğümüz camidir. 1968'de Yahudiler bunu kundaklayarak yaktılar. İçindeki tarihi eserlerin büyük bölümü yandı ama cami olarak hala duruyor. Bu onun 100 yıl önceki çizilmiş resmi. Bu da Yahudilerin yakarken hem yakıp hem de çektikleri resimlerden. Aynı şekilde bu o şu anda namaz kılınan yerin Mescid-i Aksa'nın içerisinde 4 dönüm bu cami. Mescid-i Aksa 122 dönüm, o arazinin adı. Bu onun içerisindeki 4 dönüm kadar olan caminin içten namaz kılınan, saf tutulan yeri. Bu da onun başka bir ayrıntısı. Bu gördüğünüz yer namaz kılınan, Mescid-i Aksa olarak namaz kılınan mihrap bu. Şuradaki hutbe okunan minber, bu dikdörtgen içerisine aldığım yer, Yahudilerin özellikle yaktığı minber, bu minberi yakmak için Mescid-i Aksa'yı yaktılar. Neden? Çünkü Selahaddin Eyyubi Kudüs'ten Kudüs'ü kurtardığı zaman bu o zaman biraz sonra resmini göreceğimiz minberi Halep'ten tekerlekler üstünde oraya getirdi. Nurettin Zengi'nin hatırası olsun diye. Müslümanlar asırlar bu gördüğünüz şey Halep'ten tekerlekler üzerinde oraya getirilmiş. Aşağı yukarı 1000 kilometreye yakın bir yoldur. O zamanki şartlarda yürüterek getirmişler onu. Bu ümmetin kimisi dağlarda gemi yürütmüş. Kimisi de minberleri ecdadının hatırası olsun diye Kudüs'e yürüterek getirmişler. Şu gördüğünüz sanat harikası eserden söz ediyorum. Buradaki bu daire içerisinde aldığımız şey. Bu minberi yakmak için 1968'de her yeri ateşe verdiler. Beton olan kısımlar, taş olan kısımlar yanmadı. Gerisi yandı. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Bu da o yangından kalan ahşaplardan parçalardır. Burada arkadaşlar Mescid-i Aksa'mız bizim bu. Bu gördüğünüz yer Mescid-i Aksa şimdi. Bu üzerinde altın kubbe, şu altındır olduğu gibi. Bu ümmeti Muhammed'in bütün vergilerini 6 yıl biriktirerek Abdülmelik bin Mervan zamanında Efendimiz Aleyhisselam'dan 70 sene sonra yaklaşık 70 sene sonra bu cami bu şekilde yapıldı. Cami gibi de bizdeki daha çok böyle büyük bir şadırvana benziyor. Şimdi kadın namazgahı olarak kullanılıyor. Kadınlar cemaate uyduğu zaman buradan namazı kılıyorlar. Bu kubbe, fotoğraflardaki bu kubbe, evet Mescid-i Aksa değil ama bunun da çok büyük tarihi var. Bunun bu yandan görünüşü, başka bir açıdan görünüşü, bu kubbesi. İçi de bu şekilde, bu gördüğünüz yer. Şu ışık yanan yerler, şu gördüğünüz şuradaki şu taş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkarken üzerine bastığı taştır arkadaşlar. Böyle büyükçe bir kaya bu. İşte etrafında görüyorsunuz. Yani gene bir cami kadar var bu. Böyle geniş bir yer. Bu taşın üzerine Efendimiz Aleyhisselam bastı. Oradan miraca yükseldi. Bununla ilgili bir sürü hurafeler var. O taş işte yere değmeden duruyor da altında mücevher var filan. Bunlar menkıbeler. Miraç, miraç, mücevher miraçtır. Sırlar miraçta. Sırlar İsra'da. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu alt miraca çıktığı taşın üzerine Abdülmelik bin Mervan zamanında o zamanki ümmetin servetinin 6 yıllık birikimiyle altından yapılmış bir yapıdır. Üstü kubbesi filan altındandır. İsrail
bütün dünya hürriyetlerinin merkezi olduğu halde hala burada fotoğraf çekilmesine bile izin vermiyor. Bu fotoğrafların en yenisi 10 senelik kaçak çekilmiş fotoğraflardır. Fotoğraf bile çektim ama hürriyet tam tabii. Yahudi'de hürriyet var. Müslümana fotoğraf bile çektirmiyor. Bu fotoğraf başka yerde kullanılır, Müslümanların duyguları tazelenir diye düşünüyorlar. Adamlar akıllı adamlar. Bu o kayanın başka bir taraftan görülüşü. Bu da belki 150 sene önce tahminen söylüyorum. Mescid-i Aksa'nın yine o görüyorsunuz şu gördüğümüzde biraz önce gördüğümüz Kubbetü's Sahra denen yer. Bu da Mescid-i Aksa'nın görüyorsunuz düz arazi 122 dönümlük boş arazi şeklinde. Bu da enteresan bir fotoğraf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı o Kubbetü's Sahra'nın bulunduğu yere kar yağmış hali. İnşallah rahmet olur o kar. Burada arkadaşlar biz tekrar Ümmeti Muhammed'in en büyük davalarından birisi olan Kudüs davasına geri dönebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmıştır. Bu miraç ümmetine büyük bir derstir. Büyük bir öğüttür. Bu öğüdü Yahudiler çok iyi anlamışlardır. Miraç Peygamber Efendimiz'in gezisi değildir. Diğer dinlerin işinin bittiğinin göklerde, yerlerdeki ortak bir törenle tescil edilmiş halidir. Miraç ve İsra bu sırrı bize vermelidir. Aksi takdirde kardeşler, biz kuru törenler yaparak sadece kendimizi aldatmış oluruz. Bundan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir kâr etmediği gibi biz de bir kâr etmeyiz. Emeğimize yazık, törenlere yazık. O gün yanan kandillere, harcanan elektriklere yazık. Ne zamandan beri bu muhteşem Sidretül Münteha'da gerçekleşen bu büyük geziyi simit yiyerek kutlar olacağız. Böyle muhteşem bir gezi simitle geçiştirilecek, çocuğa şeker verilir gibi büyüklere de simit verilerek geçiştirilecek bir gezi olamaz. İnşallah biz gerçek miracı, gerçek İsra'yı yakalayanlardan olacağız. Ve inşallah bereketiyle de Allah İslam'ımıza, Müslümanlığımıza yeniden bir ruh, yeniden bir canlılık verecektir diye umut ediyoruz inşallah. Burada kardeşler önemli bir noktamız da Allah-u Teala'nın namazı miraca saklamış olmasıdır. Mesela oruç, mesela hac. Onlar da İslam'ın beş temelinden biri. Onlar miraçla şereflenmediler. Onları Allah-u Teala yeryüzündeyken peygamberine verdi talimatını veya emrini verdi. Ama namaz özellikle arkadaşlar, namaz dosyası Peygamber Aleyhisselam'ın eline miraçta verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile yüz yüze geldi. Bizim Türkçe deyimimizle söylemek için söylüyorum. Yüz yüze geldi. Cebrail aleyhisselamla yüz yüze geldi. Cenneti gezdi. Uzaktan cehennemi gördü. Allah-u Teala'yı kalp gözüyle gördü. Bütün bu esnada bulduğu huzuru gelip anlatınca sizin de miracınız namazdır dedi. Bu sırra dönmemiz lazım bizim. Çok stresli misin? Çok bunalıyor musun? Namazı nerede kılıyorsun? Niye camiye gitmiyorsun derler insana. Cemaatle kılmadığın için bunalıyorsundur. Müslümanlar veya Müslüman olmayanlar mucizenin şifresini çözer, onu taklit ederlerse bunun adı mucize olmaz. İsa Aleyhisselam'ın mucizesi ölüleri diriltmekti. Birileri becerip de bir iki sinyal göndererek ölüyü, 100 senelik ölüyü diriltiyorsa yandı İsa Aleyhisselam, gitti peygamberliği. Çünkü peygamberliğinin belgesi oydu. Günün birinde birileri Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini yazabilecek olurlarsa, o da okununca gözyaşları akıtıyor, binlerce milyonlarca defa okunduğu halde bıktırmıyorsa ve içindeki hikmetler insanlara huzur veriyorsa gitti Kur'an mucizesi o zaman. Aynı şey İsra için de geçerli, Miraç için de geçerli. Dolayısıyla bizim Müslümanlar olarak iman ettiğimiz bir mucizeyi bazı teknolojik gelişmelerle yorumlamaya kalkamayız. Bu bir hastalık türüdür. Bir insan ya iman eder ya iman etmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri geldi, böyle böyle oldu dedi. Ebu Bekir doğru söylüyorsun dedi. Müşrikler bahane arıyorlardı, hepten uçurdun kafayı sen dediler.
Ne biçim laf bu dediler. Belgen ne dediler? Mescid-i Aksa'dan ben geri dönerken Burak üzerinde filan köy

gün adamları kervanla geliyorlardı, filan yerde gördüm, çarşamba günü burada olurlar dedi. Geldi çarşamba günü o adamlar, siz filan gece neredeydiniz diye sordular onlara, o inanmayanlar. Filan gece filan arazideydik dediler, aynı çıktı. E bunu nasıl gördü peygamber? Buna rağmen sen sihiri bayağı büyüttün dediler. Yine iman etmediler. Şimdi arkadaşlar, miraca iman eden ve etmeyen muhakkak olacak. Herkes iman etse zaten peygamberler bu kadar yorulmazdı. Sen kalkıp da işte nasıl uçakla filan yere gönderiyorsun, nasıl sinyalle gönderiyorsun, işte sinyalle göndermek gidiyor. Allah, böyle şeylere ihtiyacı yok peygamber aleyhisselam efendimizin. Kardeşler, Kur'an diyor ki bu hainlere merdiven kursak da göklere kadar merdivenle çıksalar, merdivenle göklere kadar çıktılar. Her şeyi, cenneti, cehennemi, arşı gördüler. İnince ne derler diyor Allah-u Teala? Müthiş bir sihirdi bu. Gene iman etmezdi. Zannetmeyiniz bir deprem verse Allah, bir afet verse herkes iman edecek. Gene müminin imanı artacak. Kafir bataklığında daha çok batacak. Biz miracımızı, İsra'mızı ve diğer Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den sahih haberlerle bize gelmiş olan mucizelerini başımıza tac ederiz. Nesillerimize, çocuklarımıza öğretiriz. Hikayelere vesaireye geçmeden öğretiriz. Ondan sonra bunu inandıracağız. İnanmayanlara da inandıracağız diye bilgisayar oyununa ihtiyaç hissetmeyiz. İnternetten filan icada ihtiyaç yok. Sen çünkü bir benzerini internetten adam göndersen, chat yapar gibi adamı internetten göndersen, Miraç'ta böyle oldu da sen gene inandıramazsın. Buna uğraşmak zorunda değiliz. Ama bu imanımız sallanmasın diye uğraşmak zorundayız. Bizden koca Kudüs'ü aldılar da Miraç'a imanımızı niye almasınlar ki? İmanımızın koruma altında olması gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Bu hepimizin zihninde kalsın. İnşallah Allah'ın izni ve lütfuyla Miraç'a ve İsra'ya yeni bir gözle bakacağız. Yeniden kendimizi bu Miraç'ın heyecanı içerisinde hissedeceğiz. İnşallah Ebu Bekir gibi sen doğru söylüyorsun ya Resulullah diyeceğiz. Bununla ilgili son hatırlatmak istediğim gerçek kardeşler, maalesef Müslümanların arasında hikayeler ayet ve hadislerden daha çok tesir ediyor. Mesela Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü muhteşem mucizeler, olaylar kendi ağzından sağlam hadislerde haber veriliyor. Buhari'de var, Müslim'de var, diğer hadis-i şeriflerde var. Fakat çok ciddi bir şekilde kabarık bir hikaye dosyası da var. Kimi mevlütlerde anlatılır, kimi vaazlarda anlatılır. Şöyle gördü, böyle gördü, uçuyordu, kaçıyordu. Biz prensip olarak Allah'ın kitabında gördüğümüze başımızı teslim ederiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin hadis-i şeriflerinden ciddi bir şekilde bize ulaşanlara, sahih hadis diyoruz bunlara, sahih hadislere %100 iman ederiz, tartışmayız. Onun dışında hikaye kitaplarında, tarih kitaplarında yazılan şeyler din değildir arkadaşlar. Çocuk masalı gibi şeyler onlar. Bizi ilgilendirmez. Biz din olarak ayete inanırız, hadise inanırız. Miraç konusunda maalesef açtı, uçtu, gezdi böyle bir sürü hikayeler var. Bunlara fazla itibar göstermememiz gerekiyor. Bize filan yerde buna rastladım, filan hadis kitabında, filan ayette derse kabul ederiz. Onun dışındakileri uğraşmayız da, yani reddetmek zorunda da değiliz. Bizim için bağlayıcı olmaz. Allah hepimize bu miracı mübarek kılsın. Amin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Yalan.

tamam, ifade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed'in farklılıklarını, ümmet olma özelliklerini konuşuyorduk. Bu ümmetin imanı kapsamlı bir imandır dedik. Bütün peygamberlere iman ediyoruz dedik. Bu ümmetin emri bil maruf, nehyanil münker imanının gereğidir dedik. Hayırların öncüsü, şerlerin de durdurucu gücüdür bu ümmet. Bunun için yeryüzünde vardır dedik. Ve Allah'ın kitabından bizzat dinleyerek gördük ki bütün insanlığın en hayırlısı bir ümmetiz biz. Elhamdülillah. Dördüncü özelliği bu ümmetin, ümmeti Muhammed olmanın dördüncü özelliği, bu ümmet sapıklıkta birleşmez bir ümmettir. Bu ümmeti Allah sapıklığa düşmez diye yaratmadı ama sapıklıkta birleşmez diye yarattı. İki şey arasında çok fark var. Eğer biz bu şimdi sözünü ettiğimiz dördüncü kuralı, bu ümmet sapıklıkta birleşmez kuralını çözebilir, anlayabilirsek, bugün dünya üzerindeki pek çok konunun formülünü de çözmüş oluruz. Tekrar ediyorum, bu ümmetin içinde sapıklık olmaz diye bir şey söylenemez. Hatta geçmiş ümmetlerdeki bir ümmete mahsus sapıklıkların toplamı bu ümmetin içinde olabilir. Filan ümmetin içinde A türünden bir sapıklık vardı. Filan ümmetin içinde de B türünden, filan ümmetin içinde C türünden sapıklıklar vardı. İşte şu peygamberin ümmeti terazide hile yapardı. Bu peygamberin ümmeti filanca işi yapardı. Bu ümmette bu tür sapıklıkların tamamı bulunabilir. Bu ümmetin içinde. Çünkü evrensel çapta kapasiteli bir ümmet, evrensel çapın içerisinde bütün insanlık var. Dolayısıyla eğrilikleri, büyürülükleri, sorunlarıyla bütün insanlığın sorunlarına sahip bir ümmettir bu. La teşbih ve la temsil. ABC diye isimlendirme yerine çok net bir örnek vereyim. Lut aleyhisselamın kavminin işlediği cinayet, onun ümmet olarak adına mal olmuş bir cinayettir. Ama bu ümmetin içinde 3 tane 5 tane insan bu ümmetin içinde oldukları halde o cinayeti işleyebilirler. O çirkinliği yapabilirler. Ama hiçbir zaman Lut aleyhisselamın kavminin grup olarak adının anıldığı gibi bu ümmet o bataklığa düşmez. Yanlışa düşebilir bireyler, ümmetin genel karakteri haline gelmez hiçbir zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok net bir şekilde Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte, 2367. hadisi şerifi Tirmizi'nin, bu ümmeti Allah sapıklıkta

birleştirmez diye kayıt koymuştur. Bu ümmeti, yani ümmetimi, Efendimizin ifadesiyle ümmetimi Allah sapıklıkta birleştirmez. Açık bir şekilde burada kardeşler, bu dördüncü karakteri, ümmeti Muhammed'in dördüncü karakteri, bu ümmet sapıklıkta birleşmez bir ümmettir. Bu sapıklığı siyasette sapıklık görebiliriz. Akide içerisinde bir sapma olarak görebiliriz. İbadetlerde bir sapma, saplantı görebiliriz, olabilir. Bölünmüşlük, parçalanmış şeklinde olabilir. Yani ümmeti Muhammed'in içerisinde olabilecek şeyler nelerdir diye sorduğumuzda siyasetten ibadete kadar her şey olabilir. Mesela çok basit bir örnek. Alkol bu ümmetin savaşması gereken düşmanlardan biridir. Ümmetin içinde yayılabilir demiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yayılacak kıyamet zamanı diyor. Zina olmaz demiyoruz. Çokça olacak buyuruyor. Ama zinanın serbestliği üzerine bu ümmet oy birliği yapmaz hiçbir zaman. Öyle bir sapıklıkta birleşmez bu ümmet. Olmaz demek başka şey, oluru kabul etmek başka bir şey. Peki başka böyle sapıklıkta birleşen ümmet oldu mu ki? Nasıl olmadı? İsa Allah'ın oğludur demeyen Hristiyan mı var? Bak, sapıklıkta birleştiler. Uzeyr Allah'ın oğludur demeyen Yahudi mi var? Sapıklıkta birleştiler. Nuh aleyhisselam 80 kişi kaldı, gerisi sapıklıkta birleşti. Lut aleyhisselam 5 kişi kaldı, sapıklıkta gerisi birleşti. Sapıklıkta birleşmek diye bir zorluk yok ki. Şeytan istediği zaman birleştirdi diğer ümmetleri. Bu ümmetin içerisinde ise bu birlikteliği şerrin üzerinde oluşacak bir birlikteliği bu ümmette kıyamete kadar kimse göremeyecektir. Bunun mantığı üzerinde tecdit diye bir kaide açacağız. Bu ümmetin içinde mücedditler bulunacak. Tecdit kaidesi diye bir kaide gelecek. O zaman ayrıntısına gireceğiz. Bu ümmet demek ki Allah'ın hatada birleşmeye karşı masum tuttuğu bir ümmettir. Hatanın ümmetin genel karakteri olmasına karşı Allah-u Teala bu ümmeti korumuştur. Burada kardeşlerim, iki önemli noktayı zikretmemiz lazım. Ümmet üzerinde değerlendirme yapılırken bu konuda veya başka bir konuda ümmet üzerinde değerlendirme yapılırken ümmetin modern ifadeyle aydın kesimi üzerinde değerlendirme yapılır. Buna biz ümmetin ulema kadrosu da diyebiliriz. Biraz daha farklı bir ifadeyle ayan tabakası da diyebiliriz. Ümmeti Muhammed'in üzerinde artı veya eksi değerlendirme yaparken tarlasındaki insanların ölçümünü yapıp ümmetin durumu budur diye değerlendirme yapılamaz. Neden? Çünkü Allah-u Teala ümmeti Muhammed'in üzerinde şeriatının uygulanmasını alimleriyle ölçüyor. Ümmetin alimleri üzerinden ölçüyor. Avamdan temel dini esasları, zarurat-ı diniye denen şeyi bilmesini istiyor. Avama belli noktada bilmeme ve pratik yapamamaya karşı müsamaha var. Test yapılırken ümmetin genel durumu üzerinde artı veya eksi test yapılırken alimleri üzerinden ya da alimlerin çevresini oluşturan Osmani ifadeyle ayan tabakası üzerinden veya aydın kesimi üzerinden bir hesap

0: Ama yapılabilir. Mesela bunu açacak olursak biz ümmeti Muhammed'in genel durumu nedir? Ağrı'da şehirden uzak bir köyde henüz televizyon yayınlarının bile girmediği, internetin girmediği bir köyde 50 nüfuslu bir köye girdik ve akidelerini, ibadetlerini bir Ramazan gününde ölçtük. Ne çıktı karşımıza? %100 kaliteli İslam. Ümmeti Muhammed'in topraklarında Ağrı Dağı'nda televizyonun girmediği bir köyün üzerinden yaşam olmuyor ki. Yaşam biraz daha şehirler vesaire de oluyor. Hatta ve hatta o köydeki hoca efendi üzerinden bile İslam'ın ne durumda olduğunun testi yapılamaz. Hocaların karşılaşacağı kayma, sapma, taviz verme gibi konularla karşılaşmamış birisidir o. Onun üzerinden sağlık testi de yapılamaz. Sağlıklı İslam'ın ne halde olduğuna dair bir test de yapılamaz. Bu sebeple diyoruz ki ümmeti Muhammed'in ne durumda olduğu veya olmadığını alimleri üzerinden test ederiz. Bura hadisteki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِي عَلَى ظَلَالَةٍ Allah ümmetimi dalalet üzere birleştirmez. Hadisinden de alimler hiçbir zaman dalalet üzere bir araya gelmezler, gelemezler şeklinde anlaşılması lazım. Bu birinci nokta. İkinci nokta, buna tekrar döneceğiz. İkinci nokta, bu gerçek, hangi gerçek? Bu ümmetin alimleri hiçbir zaman dalalet üzere söz birliği yapmazlar. İçlerinden bir İzz ibn-i Abdüsselam çıkar, dağıtır bu birliği. Bir Nebevi çıkar, bu birliği perişan eder. Hiçbir zaman Allah'ın şeriatından taviz verme konusunda ümmetin alimleri bir birlik yapmazlar. Yapamadılar 1400 küsür senedir. Olmadı bu hiçbir zaman. Said İbni Cübeyr başını verdi ama taviz vermedi. O taviz vermeyince de Haccac bu
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

seçaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün

Bugün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları,
açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.